şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul yağmurlu, sıcaklık 17 derece. Ankara sağanak yağışlı 18. İzmir hafif yağmurlu aralıklı güneşli 21. Antalya ani şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlı 26. Gök gürültülü ve sağanak yağışlı geçmesi beklenen Trabzon ve Diyarbakır'da hava sıcaklığı 24 derece olarak ölçülüyor.

16 Ekim Denizli Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
2: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
3: Bambim var benim.
4: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
5: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
6: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
5: İçtikçe iyi hissedeceksin.
7: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hmm. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
8: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
9: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
10: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
11: Reklam.
12: Aygün Aydın'la günaydın.
13: Günaydın diyorsunuz. Daha 11 saat uçtum, yeni indim. İlk geldiğim yer Radyo D. Are you understand? Do you understand? Ha? Anladın sen. Aygül Aydın'ı şikayet etmişsiniz. Sen hangi düşmanımsın?
12: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Radyo D'de. Lean Skin Care Aygül Aydın'la günaydını sunar.
14: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Olimpiyatlarda verilen altın madalya, isminde altın kelimesi bulunmasına rağmen büyük oranda gümüşten oluşur. 556 gramlık altın madalyada yalnızca 6 gram altın vardır. Geri kalanı ise saf gümüşten üretilir.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo T.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
4: Mediamarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt.
5: Okula dönüş

Şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: iki gün. Hani dün söyledim size evden çıkmayın demiştim ben. Daha önce uyardım. Mümkünse evden çıkmayın demiştim. Ne kadar mümkün tabii. İşte o perşembe günü, mübarek gün geldi çanta. Ay sinirimden. 11.20 mi demişti bir astrolog. Bir astrolog var tanıdık, siz de tanıyorsunuz mu? Bugün 11.20'de en son türbeye gidecekti. Ne oldu astrolog? Vallahi ben bir kendisine bir bakayım, ne yapıyor, ne eder. Aygül nostaljiye bakar mısın, evde ne buldum diyor. Astro Şifa 2021 ajandasını. Allah'ım. Ay gözlerim doldu. Ay gözlerim doldu. Ne günlerdi ya. Vallahi ne günlerdi. İnanamıyorum, 2020'ye nostalji mi dedik biz, bismillahirrahmanirrahim. 2021'e nostalji mi dedik ya? Bugün çocuklarımın da okulu tatil ama bir mesaj geldi bakayım, uyanık mı?
1: Günaydın.
0: Ay bu uyumamış.
1: Aygül abla, beni arayabilir misin?
0: Ay bu uyumamış. Kız okullar tatil, herkes yatıyor, sen ne yapıyorsun? Aa, benim kızım olsa herhalde böyle olurdu. Aynı version. Aygül'üm günaydın, bu şarkı bana gelsin. Servisteyim, kulağıma taktım, kulaklığımı dışarısını izliyorum camdan. Ben Bahar Tekirdağ'dan. Şansıma hangi şarkı çıkarsa, canım şansına şu an ya tutarsa çıktı. Ay bugün çok... Ay çok sinirlerim bozuk.
1: Aygül abla günaydın. Pantolonlar giyindi. Seni çok seviyorum.
0: Seni yerim, günaydın. Bu da uyumamış. Benim bebeler uyanık değil, piste benim bebeler.

Ya arkadaşlar, o kadar zor koşullarda geldim ki yol inanılmazdı yani gerçekten. Ama bizim buralar daha temizdi, daha güzeldi. Bahçeşehir falan zaten biliyorsunuz, Bahçeşehir'i geçmişte sel felaketi yaşamış bir yerdir Bahçeşehir yani. Ama İstanbul şu an yüzüyor bildiğiniz. Asıl Anadolu yakası bugün çok çok risk barındırıyor. Lütfen evlerde kalın, lütfen temkinli olun. Ne olacak ki demeyin. Ya dün gece gördüm, böyle Murat Boz'la Demet Özdemir botla falan almaya gitmişler. İnanılır gibi değil arkadaşlar. Tövbe estağfurullah.

Ya arkadaşlar, yani öyle mesajlar geliyor ki gerçekten çok zor bir gece geçirdi birçok insan. Yani bildiğiniz bir afet geçiriyoruz şu an, aslında bir doğal afet. Allah yardımcımız olsun. Hatta dün gece Murat Boz'da bildiğiniz Murat Boz'u botla almaya gidiyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Arabayla gittiğiniz bir mekan, bir yer sizi sonra oradan çıkartabilmeleri için baya baya bota biniyorsunuz ve botla dönüyorsunuz 6 kilometre. Ya hakikaten inanılır gibi değil. Böyle saniyemizin ne olacağını bilmediğimiz bir dünya düzeninde Allah hepimize güç, kuvvet ve sabır versin. Bunların da nedenleri var.

0: Murat Boz'la arkadaşları mahsur kalıyor. Şiddetli yaş sonrası. Sosyal medyasında canlı yayın açıyor Murat Boz. Açıklamasında yüzlerce kişi şu an mahsur kaldık, içeriği tamamen su basmış durumda diyor. Su basmasın diye dua ediyorlar. Hakikaten canlı yayında gözlerindeki o korku. Yani arkadaşlar, Allah korusun, düşünsenize yani insan nasıl bir duyguya girer. Allah vermesin, sıkıntılı bir şey. İnsan kendini kötü hisseder. Adamcağız bayağı bağıra bağıra yardım istedi. Ve Afat diyor ki, açıklama yapıyor. Kaç saat sonra, bakın 11 saat sonra mı ne, oraya ulaşabiliyor. 10 saat mi 11 saat sonra yaklaşık 2 metre su altında kalıyor birinci kat. İçeride 30-35 kişinin kalabileceği bir kapasite var ama 200-250 kişi içeriye giriyor, içeride kalıyorlar. İnternet kısıtlı, şarj yok. Yayına ne kadar devam edebileceğimizi bilmiyorum falan diyor. Ya telefon falan olmasa duyuramayacaklar kendilerini orada. Hakikaten çok sıkıntılıydı. Yani Allah hepimizin yardımcısı olsun, korusun. Gerçekten botlarla siz de bakabilirsiniz sosyal medyada. Tabii Demet Özdemir de oradaymış. Bir yorumları okuyorum. İnsanımız da çok acayip bizim. Ya kurtuldular mı, geçmiş olsun diyecekleri yerde, aa Demet Özdemir'le Murat Boz birlikte miymiş, ortaya mı çıkmış falan filan diye konuşanlar olmuş. Yani millet can derdinde, insanlar neyin derdinde, bilecek çok şey var da işte Allah bir daha yaşatmasın inşallah. Hepimize de kolaylık versin. Lütfen bugün temkinli olun. Lütfen dışarı çıkmayın. Bunları niye anlatıyorum? Sabah yürüyerek gittiğiniz, arabayla gittiğiniz yerden akşam bu tarz şeyler yaşayabilme olasılığınızın yüksek olduğu bir gündesiniz. Farkında olalım. Bugün biraz daha yağış güçlü olacakmış. Dikkatli olalım lütfen.
1: Aygül Aydın'la günaydın. Aygül abla, seni çok seviyorum.
0: Canım benim, günaydın.
1: Seni hep dinliyorum.
0: Canım benim.
1: Görüşürüz.
0: Görüşürüz. Güzelliğim benim. Görüşürüz. Günaydın. Günaydın Aygül'cüm. Yağmurlu bir İzmir sabahından günaydın. Benim bebeler çok mutsuz. Neden biz İstanbul'da yaşamıyoruz? Ne güzel tatil olacaktı diyorlar. Şimdi yolda gidiyoruz okula. İlla sana söylememi istedi. Ay doğru ya. Ben de Türkiye'de genel okullar tatil sanırım. Benim bebeler tabii ki meydanda. İstanbul'dakiler yok ki benim, sadece her yerde var. Spor sabahından günaydın. Bayılıyorum ya şu saatte spor salonunda kulağında kulaklık beni dinliyor. Motivasyona bak ya. Ya sen nasıl bir kraliçesin. Vallahi helal olsun. O zaman hayatım, aç müziğin sesini. Koşu bandını yükselt. Yürü.

Aslı yazdı. Günaydın Aygül Hanım diyor. Bizim yüce gönüllülerimiz diyor. En zarif gönüllüsü Şükran ablamızın doğum gününü kutluyorum diyor. Oo Şükran Hanımcığım. İyi ki doğdunuz. Mutlu yaşlar. Günaydın Aygül'üm. Otobüs yolculuğu yapıyorum Çanakkale'den Tarsus'a. Uzun bir yolculuk, tarihi kötü seçmişim. Otobüs rüzgardan sallanıyordu. Şu an Tarsus'a yaklaştım. Hava güzel. Seninle sabaha başlamak.

0: abi. Şu an okuluma gidiyorum ve seni çok seviyorum.
1: Teşekkürler. Ben de.
2: Aygül'üm günaydın. Bugün astromatik ailemizin Şükran ablamızın doğum günü diyor. Kutlar mısın Şükran Hanım? İyi ki doğdunuz. Pabucunu dama. Ayda yılda bir olsa da muhakkak ara. Azıcık zamanın bana yürü.

0: Aygül abla günaydın. Ben de iki bebe annesiyim. Bebelerim yatıyor, okulun hazırlığını analar yapıyor. Danalar uyuyor, analar çalışıyor. Öpüyorum seni Aygül abla.
1: Bu da delirmiş bir ana. Hay yavrum. Huni'yi takıp gezeceğiz. Bizim analarımız 4 çocuk 5 çocuk büyütmüş. Biz bir tanesiyle 2 tanesiyle manyak olduk vallahi yani. Aygücüm günaydın. Bu aralar stresimi sanırım hiç yönetemiyorum. 15 yıl önce yaşadığım saç kıran hikayem yeniden başladı. Umarım daha da çoğalmaz ama güzel şeyler de var tabii. Sabahları seni dinleyerek işe gidiyorum. Motivasyonum biraz yükseliyor. Bu arada böyle küçük çocuklara hem yetişkinlere hitap ediyorsun. Bu çok güzel bir şey. Bravo demiştim benim. Güzel hassas kalplim benim. Saçların ve sen çok değerlisin. Saçlarına selam söyle, hemen bu işi bitirsin. Saçmalamasın, saç kıran ne? Ne gerek var şu an, sırası değil. İşine bak de.
2: Günaydın Aygül abla, bizim okullarımız tatil oldu. İyi yayınlar.
1: Günaydın, günaydın. Okulu tatil. Okulu tatil olmuş. Çok da mutluymuş. Günaydın Aygül Hanım. Japonya'da son 6 ay sürekli yağışlı. İmar planlarını hatalı kendimiz ettik, kendimiz çekiyoruz demiş Volkan. Aman Volkan'ım. Volkan'ım, bunu mu tartışacağız Volkan'ım? Benim bıkkınlık seviyesi. Volkan'ım. Abla, Abidin Usta'nın doğum günü kutlar mısın? Şahin ya, Usta'nın doğum günü. Böyle mi kutluyorsun ha? Abidin'i telefona bağlasak, ben arasam buradan. Böyle bir heyecan yaratsan. Ha, adını kalbine yazsan Abidin Usta'nın.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasalarını 14 Ekim Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %1.08 değer kaybıyla 12.118 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.39, euro 54.96'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.492, çeyrek altın 11.008 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında.
1: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.

0: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? NivLife 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. NivLife 4 HEPA, eczanelerde.
1: Pırlanta altın, çarşı pazar. Lize'de çarşı pazar. Sadece 5 gün var.
0: 14-18 Ekim, Lize'ay çarşı pazar günlerini kaçırmayın. Lize'ay.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
0: Yılda sadece bir kez gerçekleşen Lize'ay Çarşı Pazar günleri 14-18 Ekim tarihleri arasında tüm Lize'ay mağazaları ve online'da. Pırlantadan altına ne ararsan Lize'ay Çarşı Pazar'da. Kaçırmayın.
3: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Radyo'da efendim Aygül Aydın'la günaydın. Tüm hızıyla devam ediyor. Aygül'üm ya seni diyor radyoda duydum ya. Oh be şu an ne mutluyum anlatamam demiş. Ne güzelsiniz siz ya. Canım Aygül'üm. Nilüfer ben Denizli'den ben de kutluyorum. Şükran ablamızın doğum gününü. İyilere ihtiyacımız var. Allah bizleri sizin vesilenizle bir araya getir demiş. Ne güzel, ne mutluluk. Günaydın. Huni satışlarımız başlamıştır diyor sevgili Orhancığım. Afattan etkilenen herkese çok geçmiş olsun. Sizin sayenizde tanıdığım komşum iyi insan Şükran Hanım'ın doğum gününü kutluyorum. Rabbim güzel ömür versin Kocaeli'den Orhan diyor. Aygül'üm Kerem bugün ne mutludur diyor. Okul yok ya diyor. Ortalık yanıyor ama aslanlar sevinçli. Sus hiç o konuyu açmayın. Dün bir ton konuşma yaptım. Yani neresinden tutayım bilmiyorum. Yarın dedim ki bunları istemiyorum. Bundan sonra bunlar bu şekilde yapılacak. Bir takım kısıtlamalar koyuldu. Her şey çok okeydi. Başını öne eğerek çantasını hazırladı. Sesi kıkı çıkmıyordu. En son WhatsApp'tan bir arkadaş mesaj atıyor okullar yarın tatil diye. Böyle ya işte budur ya hayat yaşamak budur falan diye sesleri geliyor. Dedim ki neyse halledeceğiz derim, halledeceğiz Aygül. Günaydın sarı papatyam, günaydın ay parçası. Çok geçmiş olsun Aygül'üm İstanbul'a, Allah'ım herkese yardımcısı olsun diyorum. Sağ ol. Aygül abla bir şarkı isteğim var. Manifest tra la la la la la. Yavrum biz olmuşuz tra la la la la. Çağlayan Ayazağ çok sıkıntılı bir altyapıya sahip. Dilerim en kısa bir zamanda her tarafı ona göre düşünür, inşa ederler. Canım yani artık... Tabii doğru inşallah hayırlısı. Şükran ablayı tanımıyorum ama ne kadar şanslı. Bakın herkes ne güzel doğum gününü kutluyor. Demek ki iyi bir insan, seviliyor. Çok güzel bir olay. Şükran ablamızın doğum gününü ben de kutluyorum. Tanımıyoruz ama sağlıklı bir yıl olsun demiş Bora Bey.

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle kent genelinde su baskınları yaşandı. Yollar, alt geçitler ve tüneller suyla doldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde yüz yüze eğitime ara verildi. İstanbul'un Fatih ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuk parkta bulunan su birikintisine bastığı sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Fon teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre TMSF belli şartlarda kanyum olarak atanabilecek ve bazı mal varlıklarını dava sonucu beklenmeden satabilecek. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kurulun gündeminde bölge ve dünyadaki son gelişmeler yer aldı. Yunanistan sahil güvenliği bir Royal Caribbean yolcu gemisinde denize atlayan kadının can simidine tutunarak suda 20 saat geçirdikten sonra kurtarıldığını açıkladı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu.
2: Radyo D hava durumu.
3: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul yağmurlu, sıcaklık 17 derece. Ankara sağanak yağışlı 18, İzmir hafif yağmurlu aralıklı güneşli 21, Antalya ani şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlı 26, gök gürültülü ve sağanak yağışlı geçmesi beklenen Trabzon ve Diyarbakır'da hava sıcaklığı 24 derece olarak ölçülüyor.
4: Reklam. Alışveriş listeniz hazırsa maksimumda kazanmaya hazırsınız. Siz de 1-31 Ekim tarihleri arasında İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı marketlerden yapacağınız alışverişlerden 3000 TL'ye varan Maxi Puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
5: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
6: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona,
7: Bellona. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Çarşı pazar,
9: Lizay'da
8: çarşı pazar, sadece 5 gün var.
9: 14-18 Ekim, Lizay çarşı pazar günlerini kaçırmayın. Lizay.

0: Çarşı pazar günleri 14-18 Ekim tarihleri arasında tüm Mizay mağazaları ve online'da. Pırlantadan altına ne ararsan Mizay çarşı pazarda. Kaçırmayın.
1: Reklam.
2: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Günaydın'la günaydın. Günaydın.
1: Efendim radyodaydayız. Aygül Aydın'la günaydın diyorsunuz. Mesajlar geliyor. 0549-204-104 WhatsApp attığımız saatler 8:08. Tam 8:08 neydi aklımdan geçen şey? Ya da o da seni düşünüyor. 8:08. De böyle triplerimiz var. Ne kadar şanslıyız. Tek soru sormadı canım Aygül'üm ya. Astrometik inanılmaz, hakkını nasıl ödeyeceğiz demiş. Valla arkadaşlar şimdi teknoloji o kadar gelişmiş ki bir yıl önce kullandığınız astrometik uygulamasıyla şu an bugün kullandığınız astrometik uygulaması sürekli teknoloji kendini yenilediği için de geliştiriyor. Çünkü eğitiyoruz, öğretiyoruz. Arka planda inanılmaz bilgiler veriyor. Hayatımızda ben gerçekten astrolojiyi yani 20 senedir ilgilenirim ama teknolojinin astrolojiyi ispat edeceği ve gerçekten de insanın hayatta nasıl bir yön verdiğini çok iyi anlatabileceği bir zaman dilimini gösteriyor. Gözlemliyoruz yani görüyoruz. O yüzden hakikaten mümkün oldukça hayatınızla ilgili konuları astrolojiyle bir yöntem belirleyerek kendinizi anlama sanatı olarak görerek sadece benim başıma bu gelecek, bu olacak falan değil. Gaybı Allah bilir, kimse bilemez. Astroloji de bunu iddia eden bir şey değil. Allah'ın kurmuş olduğu matematiği, mekanizmayı anlayabilmenizi sağlayan mükemmel bir kullanma kılavuzu diyorum. Şimdi yeni sen bu gökyüzünün altında doğmuşsun diye yeni bir kitap çıkartıyorum. Herkese özel, çok yakında yaklaşık 60 sayfalık sizin hayatınızı gezegenlere göre, doğduğunuz gün, tarih, saate göre radyoda da birkaç böyle günlük dostlarımıza hediye vereceğim bu kitaptan. Bunu bir PDF olarak isterseniz dijital ortamda alabilirsiniz, isterseniz de bastırıp evinize gönderebileceğiz. Gerçekten çok güzel. Kitapta o kadar güzel şeyler söylüyor ki mesela size özel yazılıyor bu kitap. İşte sen Ay burcun şöyle ve sen bu dünyaya bu nefesi almak için geldin vesaire diye de hikayeleştiriyor. Çocuklarıma da hediye edeceğim. Onlar da kendilerini tanıma fırsatı bulsunlar. Aslında en önemlisi onlar. Aygül geldin mi? Sen şu an canlı mısın diyor. Geldim. Instagram mı açsam acaba? Herkesin bir şikayeti var. Bir de oğlum ben cimer miyim?

0: kişinin aynesi iş.
1: Öyleyse çalış.
2: Aygül abla günaydın demiş. Ben sizin programınıza dahil olmak istiyordum diyor.
1: Sınıfta kalış.
2: Hemen dahil edelim bakalım. Nasıl bir arayalım. Bir saniye, buradan arayamıyorum. Şimdi arayalım bakalım. Programımıza dahil olmak isteyen o kişi. Alo.
3: Alo.
2: Günaydın.
3: Aha, günaydın.
2: Nasılsın?
3: İyiyim ablacığım, nasılsınız?
2: Ben de iyiyim ablacığım. Ne var ne yok? Nereden arıyorsun?
3: Bursa'dan arıyorum.
2: Okula mı gidiyorsun?
3: Evet, birazdan servis alacak.
2: Ha, alacak. Dedin ki önden bir arayayım. He? Heyecanlandın mı?
3: Evet abla.
2: Şu an heyecanlı mısın çok?
3: Evet.
2: Olsun ya. Şey, ne olacağım büyüyünce?
3: Ben doktor olmak istiyorum.
2: Ay ne kadar güzel. Senin kuşun mu var? Arkada kuş ötüyor.
3: Evet abla.
2: Adı ne?
3: Sultan papağanım var, bir de köpeğim var.
2: Aa! Kuşun ismi ne? Bak bağırıyor.
3: Sultan.
2: Sultan. Sultan günaydın. Sultan'a telefonu yaklaştır. Sultan'a telefonu yaklaştırdın mı biraz? Duysun.
3: Bir dakika yaklaştır.
2: Yaklaştır hadi. Sultan günaydın. Heh, sana da günaydın Sultan. Heh, günaydınlaştık tamam. Sultan'dan ben da okey aldık.
3: Leo'ya da yaklaştırayım.
2: Yaklaştır
3: mı?
2: Leo günaydın. Leo. Hav hav. Duydun mu Leo da beni?
3: Allah şu an kokluyor ama.
2: Kokluyor mu? Tamam. Rahatsız etme, sabah sabah bu kadın niye bağırıyor diyebilir.
3: Yok abla, bizi Leo 7.30'da uyandırıyor.
2: Aa, öyle mi? Tamam o zaman Leo'yu benim için kafasından öp, tamam mı? Sana da iyi dersler, öpüyoruz kocaman seni. Görüşürüz.
3: Görüşürüz abla.

0: Musti günaydın.
1: Günaydın.
0: Ne haber?
1: İyiyim, siz?
0: Ben de iyiyim hayatım, ne olsun. Nereye gidiyorsun?
1: Annemle iş yerine gidiyoruz ya. Benim okulum öğlen başlıyor da.
0: Öyle mi? Sen öğlene kadar çalışıyorsun yani.
1: Yani.
0: Ekmek parası. Olsun hayatım, çalış, çalışmak güzeldir. Öğleden sonra da okul. Maşallah sana. Burcun ne Musti?
1: Boğa.
0: İşte boğa. Boğa da sevmez böyle şeyleri ha. Değil mi? Şöyle şimdi koltukta uzanmak vardı.
1: Yani yaz tatilde öyle oluyor.
0: Yo, anası diyecek ki yoldan çıkartma çocuğumu. Değil mi? Annenin
2: sen siz... çıkart çocuğumu yoldan. Başkası çıkartmasın Aygül'cüm. Günaydın. Seni çok
0: günaydın. Günaydın canımın içi. Günaydın. Nasılsın?
2: İyi ki varsın. Ah, teşekkür ederim.
0: Benim, sağ
2: sen
0: ol.
2: Nasılsın?
0: İyiyim. Teşekkür ederim. Ne olsun? İstanbul'da mısınız?
2: İzmir'deyiz.
0: İzmir. İyi. Tamam.
2: Oğlumla işe gidiyoruz.
0: Güzel.
2: Öğlen onu okula bırakacağım. Sonra ay, işime devam
0: iyi, güzel.
2: Edeceğim.
0: Allah yolunu açık etsin. Bereketli olsun günün inşallah.
2: Amin. Hepimizin inşallah. Oğlum seni çok seviyor. Ben benim, de aynı şekilde.
0: Canım benim. Çok öp benim için. Birbirinizi benim için öpün şimdi, olur mu? Sarılın öpün.
2: Olur.
0: Kendinize
2: tamam,
0: çok iyi
2: çok
0: bakın.
2: Teşekkürler.
0: Görüşürüz. Hoşçakalın.

Ya neler olmuş İstanbul'da? Şoktayım diyor, Mersin'den yazıyorum. Senin iyi olmana sevindim Aygül. Sabahları senin enerjin olmadan bu hayat çekilmez. Yaptığın kodlar çalışmaz da Aygül benim diyor. Geçmiş olsun İstanbul.

Aygüç'üm günaydın diyor. Dün gördüm Murat Boz diyor. Kaç saat? 9-10 saat diyor. Yardım çığlıkları içerisinde diyor. Bağırdı. Yemin ediyorum aklıma sen olsaydın seni 10 dakikada helikopterle alırlardı diye düşündüm. Ya çok komiksiniz ya. O diyor yeteri kadar yardım isteyemedi, anlamadı diyor, bilmiyor diyor, kullanamıyor sosyal medyayı. Dedim Aygül'üm olsaydı hepimizi yığardı oraya. Simitlerle içerideydik. Ay tövbe, Allah korusun kız. Şakası bile hiç. Komik mi? Gülüyor muyum? Komik mi? Günah. Tövbe tövbe Allah'ım. Mübarek gün 11-20 önemli dedim ben size. Konuştuğumuza dikkat edeceğiz. Allah kimseyi öyle...

0: Aygül abla günaydın. Okula giderken her gün seni dinliyorum. İnşallah bir gün konuşuruz.
1: Ay canımın içi. Bir tanem arayayım seni hemen konuşalım. Yaşandı yıllarca roman gibi. Bindi mi gitti mi acaba Melis? Melis gittin mi? Alo.
0: Aygül abla günaydın.
1: Günaydın bir tanem, yakaladın mı seni? İnmeden yakaladın mı?
0: Günaydın Aygül abla, nasılsın?
1: İyiyim hayatım, günaydın. Sen nasılsın?
0: İyiyim, ben de okula gidiyorum annemle birlikte.
1: Ay ne güzel. Annene de çok selam söyle. Çok sevindim. Ne olacaksın büyüyünce bir tanem? Onu da söyle bize. Manifestleyelim.
0: Crash. Evet, crash şarkısı olabilir.
1: Büyüyünce ne olacaksın?
0: Mimar olmayı düşünüyorum.
1: Tamam, ben kreşi çalayım o zaman. Öptüm seni. Bay bay.
0: Görüşürüz. Görüşürüz.
1: Bay bay çiçeğim.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Lean Skin Care'in sunduğu Aygün Aydın'la günaydın devam edecek.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Sürücüler siren sesi duyduklarında panik yapmadan kontrollü şekilde sağ şeride yaklaşmalıdır. Ani fren yapmak veya rastgele manevra yapmak kazaya yol açabilir. Trafik güvenliği için sakin ve planlı hareket edilmelidir. Yol vermek hem yasal hem de insani bir sorumluluktur.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Radyo D. İlk şarkıdan son şarkıya Aura ile unutulmaz bir gece. Türkçe pop'un yeni nesil gruplarından Aura, ilk albümü Elementer'le 16 Kasım'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde. Biletler Bu Bilet ve Bilet X'te. Resmi medya sponsoru Dream Türk ve

0: Çarşı pazar günleri 14-18 Ekim tarihleri arasında tüm Mizay mağazaları ve online'da. Pırlantadan altına ne ararsan Mizay Çarşı Pazar'da. Kaçırmayın.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta. Mutlu yıllar, yataşla mutlu yıllar.
3: Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yastıklar 199.90 TL'den, yorganlar 799.90 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.
2: Yataş'ta mutlu uykular.
4: Umran Oto Ekspertiz.
5: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
6: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
7: İçtikçe iyi hissedeceksin.
8: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
9: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.

0: Aygün Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı anlatmaya çok basit diye başlayıp hayatı zorlaştıranlara gelsin.
0: Radyo Def.

Efendim radyo değdesiniz. Aygül Aydın'la günaydın. Bugün her yerde sel oldu. Maşallah sen çıkabildin. İşini sevmek bu demek ki diyor. Vallahi işimi sevmek ayrı. Sizi çok seviyorum. Yani size herhangi bir motivasyonsuzluk, bir negatiflik, bir hayatın devam edemediğini gösteren bir enerjiyi asla vermek istemediğim için. Hani dağları deldim geldim öyle diyeyim. Çünkü o enerji burada milyonlar bizi dinliyor gerçekten ve o enerji sabah bir tane çocuğa bile yansısa bir kişi sadece bana bir kişi yani öyle milyonlar dinliyor olabilir ama bir kişiye bile o enerjisizlik ve negatiflik yansıyor olursa benim burada olmamam onlar için negatif bir şey olabilir ihtimaline karşı. O yüzden koşa koşa geldim, seve seve geldim. Çok da mutluyum sizlerin de sesini duyuyor olmak, sizlerle de konuşuyor olmak beni inanılmaz mutlu ediyor. Aygül Hanım bir şeyi çok merak ediyorum demiş. Dur, onu ben sana ayrı cevaplarım. Aygül abla günaydın. Ben Alanya'dan Mete, şu an okula gidiyorum. Buradan bütün 4B sınıflarına selam olsun. Aygül Hanım günaydın. Tavsiyelerinize ihtiyacım var. Arayabilir misiniz beni demiş. Ben ve tavsiye. Ben genelde biliyorsun tavsiye vermem. Ama tabii ki hemen seve seve arıyoruz şimdi.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 14 Ekim Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %1.08 değer kaybıyla 12.118 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.39, euro 54.96'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.492, çeyrek altın 11.008 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

Bankası, İş Bankası. 12-17 yaş arasındaki çocuğunuz için ilk imza bankamatik kartına başvurun. Çocuğunuz ona özel iş ceple harçlığını kendi yönetsin. Üstelik ilk imza bankamatik kartıyla 250 TL ve üzeri alışverişlerinde %50 indirim fırsatından yararlansın. Ayrıntılı bilgi.

Yatak'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yatak, baza ve başlık, üçlü setler 15.590 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.

0: Pırlanta'dan altına ne ararsan Mizay Çarşı Pazar'da. Kaçırmayın.
1: Reklam.
0: Öncelikli yayın.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Çok kıymetli, haşmetli müneccim başı. Dün malumunuz müvekkilin tahliye durumunu sormuştum size diyor. Avukat Durmuş Çiftçi yazıyor arkadaşlar. Diyor ki, bak merak ediyorum ne olduğunu. Dur okuyayım. Dün diyor çok kıymetli, çok size diyor dün bir soru sordum diyor. Pek değerli kıymetli görüşlerinizin nasıl isabetli çıktığını bir anlatmak istiyorum. Aslında dosyamıza bakan hakimimiz bahsettiğiniz gibi çok anlayışlı bir insan değildi ilk başlarda, yani dosya açısından baktığımda. Fakat dün duruşmaya gittiğimde hakim izinli olduğunu ve yerine başka bir hanımefendi hakimin bakacağını söylediler. Yani duruşma esnasında hakimin tavırları, konuşmaları o kadar düzgün, o kadar nezaket doluydu ki hakim konuştukça aklıma sizin anlayışlı hakim sözünüz geliyordu. Sizin bunu ilk söylediğinizde işte tam tersi benim hakimim çok sert olduğunu kendi kendime söylerken, birden hakimin değişmiş olması ve başka anlayışlı bir hakime geçiyor olması inanılmaz bir şeydi. Duruşmada da öyle olmadı. Tamam tahliyeyi de bildiniz diyor. Anlayışlı bir hakim noktası gerçekten beni şok etti diyor. Gerçekten müneccim başına bir kese altın demiş. Ya görüyor musunuz? Demek ki radyomuzda soru horori astrolojisi Osmanlı boşuna yapmıyormuş. O zaman devam edelim, ne dersin? Avukat Durmuş Çiftçi.

0: tanıtıcı reklam.
1: Efendim, Lean Kozmetik'in mükemmel ürünleri sadece radyoda dinleyicileri için ve size sunulan fırsatlar için şu an büyük bir indirimde sitesine girip leanskincare.com sitesinde inceleyebilirsiniz. 1500 TL üzerine %15, 3000 TL üzerine %25'e varan indirimler söz konusu ve aynı zamanda 5000 TL üzerine de %30 sepette indirim var. Bartınlı kadınların geleneksel tel sarma ile birlikte yapmış olduğu, elle örmüş oldukları bir çantaları var. Çantanın içerisinde harika bir BB krem, rimel ve allık ruj var. Bunları da kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Çok sınırlı sayıda zaten. Kadın girişimcilere destek olmak istiyorsanız değerlendirebilirsiniz. Çok keyifli. Ürünleri zaten ben de kullanıyorum, storylerimde görüyorsunuz. Canlı bakışlar ve göz çevresindeki kırışıklıklardan rahatsızsanız da çok güzel böyle bir masajlı göz çevresi kremi var. Kafein, hyaluronik asit ve bitkisel özlerle yorgunluk izlerini azaltan, onu da kaçırmayın, onu da deneyebilirsiniz isterseniz diyoruz.
0: Tanıtıcı reklam.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle kent genelinde su baskınları yaşandı. Yollar, alt geçitler ve tüneller suyla doldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde yüz yüze eğitime ara verildi. İstanbul'un Fatih ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuk parkta bulunan su birikintisine bastığı sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Fon teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre TMSF belli şartlarda kanyum olarak atanabilecek ve bazı mal varlıklarını dava sonucu beklenmeden satabilecek. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kurulun gündeminde bölge ve dünyadaki son gelişmeler yer aldı. Yunanistan sahil güvenliği bir Royal Caribbean yolcu gemisinde denize atlayan kadının can simidine tutunarak suda 20 saat geçirdikten sonra kurtarıldığını açıkladı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu.
2: Radyo D hava durumu.
3: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul yağmurlu, sıcaklık 17 derece. Ankara sağanak yağışlı 18, İzmir hafif yağmurlu aralıklı güneşli 21, Antalya ani şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlı 26, gök gürültülü ve sağanak yağışlı geçmesi beklenen Trabzon ve Diyarbakır'da hava sıcaklığı 24 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
0: Frekans aramak yok, parazit yok, yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
4: Dub Plus.
0: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, radyo

0: Erciyes.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
4: İngiliz Home'da yılın en düşük fiyatı. %100 pamuklu nevresim takımları sadece 1099 lira. Detaylar İngiliz Home mağazaları ve online'da.
5: İngiliz Home farkı var.
6: Turbo Mar-

0: Türkü.
1: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerin Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
2: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1... hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.

Efendim radyo D'desiniz, Aygül Aydın'la günaydınlıyorsunuz. Çok şikayetçisiniz. Venüs'e söyleniyorsunuz da daha oyuna Merkür retrosu girmedi. Daha Merkür işe girmedi. Venüs'te böyle yamuldunuz. Merkür de yanına katılacak. O zaman ne yapacaksınız bakalım? Günaydın Aygül'üm. Bir uyuyakalmışım ki sorma. Evden bir çıkışımız var, savaş olmuş gibiydi diyor. Herkesin yüklerinin hafiflediği bir gün olsun inşallah demiş. Öyle ama ya anneler hani bir şey geç kaldığında yaptıkları şiddet ve uyguladıkları o esinti çok başkadır ya. Ben de hatırlıyorum böyle annem bir şey geciktiğinde ya da bir geç kaldığında bizi yetiştirmeye çalıştığında ayakkabımızı falan sokakta giyiyorduk yani. Aygül ne yapalım, başlayalım mı soru sormaya diyor. Ay bilemedim, başlasak mı acaba? Ama şöyle, astrometik uygulamasında abone olursanız tabii, yani uygulamaya abone olursanız bana bir mesaj atacaksınız. Size bir prompt vereceğim özel. Beni beklemenize gerek yok. Direkt sorunuzu sorabilirsiniz size. Çok güzel cevap veriyor.

Şimdi arkadaşlar, Venüs o kadar güçlü bir şekilde, hele ki şu sıralar, bakın yarın da çok önemli. Yarın 16 Ekim. Özellikle birazcık da doğal afetler diyoruz, evet sel vesaire, ama depremleri de konuşabileceğimiz birkaç güne giriyoruz. Özellikle 25-26 Ekim tarihleri biraz önemli. Buralarda dikkatli olmamız lazım. Sonra oyuna Merkür giriyor. Merkür retrolamaya başlayacak. Yani

bir şey diyeceğim. Bak Kasım güzel ha. Valla Kasım'a... Hani Kasım'a gelmeyi başarırsanız güzel ha. Valla hani moralinizi şey etmek gibi olmasın ama...

Radyo D'desiniz efendim. Aygül Aydın'la günaydınlıyorsunuz. Aygül'üm günaydın. Astromatik uygulamasını çok seviyorum, kullanıyorum ya. O kadar güzel ki. Çok gelir geçer öngörüler yapar oldu ama son dönemlerde. Ne olur bir incele demiş. Hayatım abone olacaksın. Artık ne kadar ekmek... Yani ne kadar köfte miydi? Onu bir de bilmiyorum. Ne kadar köfte o kadar ekmek miydi? Biraz esnaf ağzım olsun ya. Canım abone olacaksınız artık. O kadar. Bitti. Diğer taraflar bitti. Yani şirket mi batsın? Ne istiyorsunuz hayatım? Azıcık destek kurban olayım ya. Azıcık destek bedava bedava bir yere kaç. Aboneyim Aygül'üm ayıp ettin diyor. Canım abonelikte öyle yamukluklar olmaz. Hemen ilgileniyorum. Günaydın Aygül Hanım. MK geldi. İnternet kesildi. 15 dakika dinleyemedim. Elim ayağım titremeye başladı. Anksiyetem tutdu. Şu an geldim. Ah MK. Aman Allah korusun. Bir daha Allah göstermesin.

ne kadar köfte o kadar ekmek Aygül diyor. Öbürü de diyor ki ne kadar ekmek o kadar köfte Aygül diyor. Ya ben ve takipçilerim gerçekten mükemmeliz ya. Hani şeyi de bilmiyoruz, jargonu da bilmiyoruz. Para kazanma jargonumuz da zıplıyor.

0: koymaz seni gidi yaram.
1: Günaydın Aygül'üm, ben de uyumuş kalmışım, bir koşu çıktım evden diyor. Kendimi çok diyor kötü hissettim diyor, biriyle tartıştım diyor. Çıkışta diyor gözyaşlarıma hakim olamadım. İlk aklıma sen geldin o an. Hemen kulaklığımı taktım, Aygül'ü dinlemem lazım, o bana iyi gelecek dedim. Ben birçok şeyi seninle atlattım, iyi ki varsın, çok teşekkür ederim diyor hayatım. Tartışmak da bazen gerekebiliyor. Kendini kötü hissetme. Çünkü onun da bir öğretisi oluyor ya hayatta. Vallahi.

0: Türkiye'nin sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Acil durum araçlarına zamanında yol vermek yalnızca bir trafik kuralı değil, toplumsal bir sorumluluktur. Her saniye bir insanın hayatını kurtarmak için kritik olabilir. Bu nedenle sürücüler ve yayalar duyarlı davranmalıdır. Trafikte empati hayat kurtarır.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D. Radyo D.
0: Top 20. Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo D 104'te.
4: Radyo D.

0: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın. Bambim var
1: benim. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
4: ister ol. İngiliz Home'da yılın en düşük fiyatı. %100 pamuklu nevresim takımları sadece 1099 lira. Detaylar İngiliz Home mağazaları ve online'da.
5: İngiliz Home farkı var. Umran Oto
6: Ekspertiz. Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Kamu spotu.
4: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
5: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
6: Sıradaki şarkı şarjı %1'de yaşayanlara gelsin.
5: Radyo D. Hayatın için.

0: Günaydın'la günaydın. Günaydın.
1: Radyo D'desiniz efendim. Aygül'cüm Perşembe 11 dedin, 11 dedin. 11.20'de sözleşmelerimi ayarladım diyor. Biri de diyor ki Perşembe 11.20 dedin. Türkiye saatiyle bu arada. Aygül'cüm ben de diyor o zamana işleri ayarladım diyor. Benim ofiste Aygül Aydın'ın kuralları işler ona göre demiş. Ya çok tatlısınız. 11.20'de bakın gökyüzünün gücünü, rahmetini, enerjisinin gücünü görüyor musunuz? Yani şu anki yaşadığımız şu yağmur bile gerçekten aslında ne kadar büyük bir gücün içerisinde olduğumuzu gösteriyor. Büyük bir kudret içerisinde olduğumuzu gösteriyor. O yüzden bu da bir işaret aslında. Yani bu işareti de yakalarsanız sevgili dostlar, demek ki bu saatler, bu günler önemli ve güçlü zamanlar. O yüzden ne yapıyorsunuz? Bugün ağzınızdan çıkan sözlere dikkat ediyorsunuz. Yapacağınız görüşmelere, atacağınız mesajlara 11.20 civarlarında dikkatli oluyorsunuz. 11.20'de bir mesaj size geliyorsa bilin ki birileri tarafından önemseniyorsunuz. Bilin ki o iş önemseniyor. Herkes ifşa olacak 11.20'de. Bari 11.30'da atın. O da kapsıyor. Hemen 11.20'de belli etmeyin kendinizi. Herkes tahmini beni olasılıkla dinlediği için ortalık biraz karışacak. Yani o yüzden 11.20 size 12'ye kadar müddet. Hemen renginizi 11.20'de atıp belli etmeyin bari. Rezil olmayalım yani. GSM'ler çöküyormuş diyor 11.20'de. Mesela çaktırmayın 11.35'te atın mesela.

Efendim bugün önemli. Gerçekten gökyüzünde doğru yerde doğru hareketi yaptığınızda bir şeyler anlam kazanıyor. Yeryüzünde daha konforlu, daha hayatı anlayarak yaşamak istiyorsanız astrolojiyi kullanın. O yüzden de bugünün öğlen saatlerini değerlendirmek için gayet güzel.

Efendim kimileri ben 11:20'de dua edebilir miyim falan diye soruyor. Arkadaşlar tabii ki en güzel zamanlar dua edin. Yani bol bol duanızı edin. Allah'tan isteyin en güzel zamanlar. Kendinizi iyi hissettiğiniz yerlerde olun. Tek başınıza olun. Hiç kimsenin yükünü çekmeyin o saatlerde. Biraz kendinizle ilgilenin. Kendinize bakın. Kendinize zaman ayırın. O saatlerde ve bugün öğleden sonra gelen mesajlar, yapılan görüşmeler, anlaşmalar, teklifler hayatınızda çok önemli olabilir. Bunları ciddiye alın. Birbirinize dua edin. Biriniz anlaşın telefonda mesela konuşun. Sen bana dua et, ben sana dua edeyim deyin. Ciddi söylüyorum, çok önemli. Başka birinin size yaptığı dua daha önemli. Sporunuzu yapın, kendinize zaman ayırın. Mesela diyor ki Aygül'üm ben de sen pazartesi günü söylediğin için kendimi ve şirketimi tanıtan bir biyografi hazırlattım. 11:20'de paylaşacağım sosyal medyada diyor. Ben de sosyal medyada bir şeyler paylaşayım var 11:20'de. Bak iyi fikir. Paylaşın sosyal medyada 11:20, 11:30 buralarda kullanın. Değerlendirin. Nasipse, kısmetse, oluyorsa, imkan oluyorsa, bazen bazı şeylere imkan da olmayabilir. Yani Allah koşulları zorlayabilir. Bazen senin orada ne kadar ısrarcı olduğunu görmek isteyebilir. Ne kadar bir şeyi çok istediğini bilmek istiyor olabilir. Hani bu zamanlar öyle bir zamanlar. Hani bir şeyler çok engelleniyor olabilir. Bakın burada kaç kişiyiz Instagram'da şu an 600-700 kişi canlı yayında Astromatik hesabında. Bugün mesela birbirinize hepiniz dua edin. Bugünün gücünü kullanın. İşiniz gücünüz hepinizin rast gelsin. Gerçekten duaya en çok ihtiyacımız olan zamanlar. Bu zamanlar böyle atlatabilmek çok zor geçiyor. Çok sıkışmalı geçiyor. En kötü de psikolojik anlamda kendinizi çok sıkışmış hissediyor olabilirsiniz sevgili dostlarım.

Tatlı diyor ki bir ısrarcı olun diyorlar, bir de ısrarcı olmayın diyorlar. Ben hangisini dinleyeceğim anlamadım diyor. Yavrum, duada ısrarcı olun dedim. Ben herhangi olmayan bir şey, yani duanızda ısrarcı olun, duanızı bugün ısrarlı bir şekilde edin anlamında söyledim. Ben herhangi bir adamın kadının peşinde ısrarcı olun, işte ne bileyim bir işin peşinde ısrarcı olun, olması gereken olacak. Öyle çok ısrarcılık bir işe yaramıyor. Tam tersi, eller üzer yavrum. Sen Allah'tan başka dost yok.

Kürşat'cığım hoş geldin hayatım. Yayınımızdaymışsın, hoş geldin güzeli. Aygül Hatipoğlu tuşum açıldı. Vallahi tutamıyorum bazen, ne yapayım yani. Bir gün sizin karşınıza Aygül Aydın'la Ramazan'a doğru çıkacağım gibi geliyor, az kaldı programla.

0: Şimdi biri YouTube kanalına beni davet edecek, ismi lazım değil. Neyse demişler ki ne olur ekip demiş buna. Ne olur demiş Aygül Aydın'ı davet edelim. Aygül Aydın gelsin, genelde katılmıyor böyle YouTube'lara falan ama ne olur ısrar edin, siz ararsanız gelir. Sunucu da demiş ki ismi lazım değil, inşallah bir gün ismini açıklar. Olsun ya, çok şeker bence. O demiş çok dine bağlıyor birçok konuyu. Yani hani baksanız tipine demiş, öyle de durmuyor. Ama çok konuyu astroloji dine bağlıyor vesaire. Böyle ifadelerde bulunmuş. Nereye bağlayacağım pardon? Yani nereye bağlayacağım? Ben anlamadım yani. Gerçekten anlamadım. Neyse dedim ki ya boş verin arkadaşlar. Ben bugüne bugün kaos şova çıkmış bir insanım. Hem de Gülben'le çıktım, düşünebiliyor musunuz? Rüya gibiydi, hem de Mars Plüto karşı şey kavuşumunda çıktım. Bir de Gülben'e bana soruyor, diyor ki haritam için uygun mu diyor. Dedim ki asla uygun değil, Mars Plüto kavuşumunda katılamazsın bu programa dedim. Tamam çok güzel, o zaman birlikte katılıyoruz dedi. Yani astroloğu da alıp gidip belaya sokan nadir kadınlardan biri.
1: Kişinin ailesi iş.
0: Bir de akıl veriyorum, tam bir saat boyunca danışmanlık konuşuyorum. Bak diyorum, sakın Mars ve Plüto Kova burcunda kavuşuyor. İlk kavuşumları ve kaos şovda olamazsın, buna katılamazsın. Bu şu an bu dönem için uygun değil falan. Dinledi dinledi dinledi. Senin dedi cumartesi işin var mı dedi. Dedim pardon. Cumartesi işin var mı dedi. Yok ne oldu dedi. Sen de geliyorsun çocuğu alıp dedi. Dedim ki beni karıştırma. Beni sakın bulaştırma dedim. Hayır dedi, orada olacaksın dedi. Hele bir gelme dedi, bak neler oluyor dedi. Ondan sonra senin dedi oğlanı ver bu telefona dedi. Dedim ki ya ne yapacaksın sen, oğlanı ver dedi. Öyle akıllı ki. Öyle akıllı ki. Var ya, ben kadına niye hiçbir şey olmuyor anladım. Oğlana dedi ki seni kaos şova götüreceğim dedi. En önden de sana dedi bilet ayarladım dedi. Annene unutturma, cumartesi burada olacaksınız dedi. Benim oğlan çığlık kıyamet. Ama nasıl çığlık atıyor? Sevincinden böyle uyuyamıyor. İnanamadım. Meğer bizimkilerin hayali buymuş yani. Ben çocuğumun hayalini bile bilmiyorum. Başak Burcu kadını kaç kilometre öteden benim çocuğumun hayaline bile şahit. Ona bile hakim yani. Neyse. Sonuçta katıldık işte arkadaşlar. En son Kadıköy Boğazı'na yaklaşık 1,5 saat dinledim orada. Siz kamera arkasında yaşananları bilmiyorsunuz. Onda bir... İşte Ferdi en yakın kankamız birazdan gelir. Nerede acaba? Daha henüz gelmedi.

Özgür diyor ki Aygül sen sahura doğru programı yapsan sana yemin ediyorum oruç tutmayanlar da seni dinlemek için sahura kalkıp oruç tutmaya başlamazsa bir şey bilmiyorum. İkna etmek olsun. Çok komikti. Hatipoğlu ile bir programda görürseniz şaşırmayın diyor. Anlatıyor bunları demiş.

Arkadaşlar ben bir kafede otururken bana şöyle dedi biri. Aa, Kadıköy Boğası'nın astroloğu dedi. Ben inanamadım. Sadece Kaos Show'da göründüğümüz yani bir saat falan. Yani ben orada beni Kadıköy Boğası'nın astroloğu olarak tanıdı. İnanabiliyor musunuz? Yıllarımı vermişim bu işe. Yıllarımı vermişim. O kadar okumuşum, etmişim. Yıllarca radyoculuk yapmışım. Masadaki kız beni betimleme yaparken Kadıköy Boğası'nın astroloğu diye betimledi.

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Piyasaların 14 Ekim Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %1.08 değer kaybıyla 12.118 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.39, euro 54.96'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.492, çeyrek altın 11.008 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Maksimum Genç sana özel indirim ve maksi puan fırsatlarıyla geliyor. Hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Alışverişlerinde bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları yakala. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
7: MediaMarkt epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
8: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
9: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.

Ya Hatice, o kadar komiksin ki, koçlar bugün eyelinerını aynen böyle çekti diyor. Sinir oldu kalsın dedi, çıktı evden. Ya o kadar iyi tanıyorsunuz ve o kadar iyi fark ediyorsunuz. Yemin ediyorum şu an ruh halim eşittir eyelinerım ya. Şu kadarcık umursadım mı sonra eyelinerım, bak kaymış tipini bak. Ben böyle eyeliner çeker miyim bak. Eyelinerımdan bile kararlarımı anlayabilen takipçilerim, dinleyicilerim, canlarım, ciğerlerim. Biz sizlerle var ya, üf neler yaparız. Var ya, üf.

Ay, telefonun başında çaresizce bekliyorum. Aygül diyor, arayacağım dedin, arayacağım dedin, yaparız dedin, aramadın diyor. Ay doğru, ben bu çocuğu arayacaktım ya, tavsiyelerine ihtiyacım var demişti. Zaten program bitiyor, son 5 dakikada da seni arayayım bari. Dur, sözümüzü tutalım, arıyorum, bekleyin.

0: Alo.
1: Alo.
0: Aygül Hanım, günaydın.
1: Günaydınlar efendim. İsmi alabilir miyiz?
0: Selçuk ben, Selçuk.
1: Selçuk
0: İzmir'den.
1: Beyciğim, İzmir'den söz verdim. Çok özür diliyorum ama buralarda da ortalık karışık işte. Unuttum, arayacağım yani, anladım, dedim. Evet. Terazi burcu musunuz?
0: Terazi burcuyum. Eşim boğa burcu.
1: Ha, terazi misiniz?
0: Evet.
1: He he, anladığınızdan anladım. Ben de öyleyim. He he, anladım anladım der, idare ederim. Ne oldu? Ne var ne yok? Benim aklıma ihtiyacınız varmış. Buyurun, vereyim, ben, akıl vereyim bir tür.
0: Ben 14 yıllık evliyim. 20 yıllık sevgilimle.
1: Maşallah, ne güzel.
0: Ama son birkaç aydır şey olmuyor. Bir şeyler yürümüyor. Çok seviyorum. Çok saygı duyduğum birisi, çok sevdiğim birisi ama bir şeyler oluyor, olmuyor. Şey, yani bitme noktasına geldik. Son birkaç ay çok sancılı geçiyor.
1: Canım benim ya, ne
0: ruhu
1: güzel.
0: Çok sevdiğim, ruhu çok eğlenceli bir insan ama ruhuna ulaşamıyormuş gibi son zamanlarda. Efendim?
1: Çocuk var mı?
0: Bir tane çok yakışıklı oğlum var.
1: Oy, ne güzel maşallah. Adı ne? Oğluşumuzu.
0: Miraç Efe Özgür Deniz.
1: Canım benim. İki tane mi?
0: Evet.
1: Ha, iki tane çocuk var.
0: Hı hı.
1: Oy maşallah ya, büyüdüler.
0: Evet evet, 13 yaşında biri, diğeri de 9,5 yaşında.
1: Şimdi evliliği sorguluyorsunuz artık tabii, haklı olarak ya. Baktın çocuklar büyüdü, biz evliydik ya. Biz ne oldu acaba, ilişkimiz noktasına gitti. Tabii doğru, haklısın. Bu kadar geçen paylaşımların sonucunda şu an hissettiğin şey aslında bir Venüs retrosu yaşıyoruz. Biliyorsun bunu çok önceden de söylemiştik. Tabii astrolojide ne kadar ilgilisiniz, ne kadar alakadarsınız bilmiyorum ama işte bu tarz duygusal şeyler, yani 10 bin yıllık kadim bilgiler bunlar. Bak, senin yönetici gezegenin ne? Venüs. Sen terazisin. Eşinin yönetici gezegenin ne? Boğa burcu olduğu için onun da Venüs. Sonuç itibariyle şu an ne geriliyor? Akrep burcunda Venüs gezegeni geriliyor. Hem de hangi burç? Akrep. Ne oluyor? Zararlı bir pozisyonda geriliyor. Yani sen şu an ilişkinin, o da sende en zararlı ve en görünmeyen, en zor taraflarını görmeyi seçiyorsunuz. Şimdi ne yapabilirsiniz? Bence bugüne kadar açtığınız ve iyi taraflarında neler yaşadığınızı görmeye çalışın. Kendinize bence 24 Ekim'e kadar bir oyun koy eşinle. Bir oyun oynayın birlikte. Birbirinize bir süre tanıyın. Neleri açtığınızı birlikte yazarak her akşam mesela bunu konuşabilirsiniz. Neleri açtığınız birlikte?
0: Normalde açtığımız zaman, yani bu konuları atlattığımız zaman çok iyiyiz. Çok iyi anlaşıyoruz. Yani çok uyumlu bir çiftiz. Yani 20 yıl sonra bile hala her gün
1: i̇şte
0: birkaç saat
1: normal.
0: Telefonla konuşuruz.
1: İşte ne güzel, bakma. Ne harika, mükemmel. Sorun ne? Ben
0: ama bazen bir şey oluyor, hani tanıyamıyorum gibi oluyor. Ya diyorum ki ne alaka?
1: Yani sinirleniyor, bir şeye sinirleniyor, bir şeye kızıyor. Sen neyi anlamıyorsun acaba hayatım? Anlayamadığım bir şey mi?
0: Anlaşamadım, konuşamadığımızı hissediyorum. Ya. Çok basit bir olguyu anlatırken, aktarırken beni anlamamak için bir direnç gösterdiğini hissediyorum. Yoksa anlayabileceğini biliyorum
1: onu,
0: bahsettiğim şeyi.
1: Onu ayrı bir tatile falan gönder mesela. Ayrı böyle tatile git. Değişik farklı şeyler yapsın. Yok mu? Arkadaş falan var mı?
0: Arkadaş da var aslında. Söylüyorum. Diyorum hadi çıkın gidin şöyle bir foça yapın. Kız kıza bir gezin.
1: Evet,
0: kız aşırısı olsun. Bir karşı yaka yapın falan.
1: Ben bu konuyu aynen, bir düşüneceğim.
0: Aynen aynen, kalıyor, gitmiyor.
1: Dur ben bu konuyu bir çözeceğim. Bana doğum tarihini, doğum saatini, doğum yerini at buradan. Yarın bu konuya eğiliyorum. Mübarek cuma günü. Şimdi son bir dakikam kaldı, bana işaret ediyorlar. Bu konuyu
0: bizim ilişkimiz için kitap mı yazarsınız?
1: Ben,
0: 60 sayfalık.
1: Ben çözeceğim. Ben çözeceğim. Bu ilişkiyi tekrar hayata geçiriyoruz. Lean Kozmetik'ten hediye de göndeririz.
0: Oh, teşekkür ederim.
1: Sever
0: çok
1: mi? Sever mi? Hoşuna gider mi? Sen bayılır. Alsan, de ki ben aldım da ya. Ben düşündüm de. Götür ver elinde, ne olacak? Hadi bir tur.
0: Yok,
1: bunu
0: canım,
1: deneyelim.
0: Zaten siz dinlediğimi biliyor. Onda yalan söylüyorum.
1: Şu an bizi dinliyor mu?
0: Aygül Hanım gönder. Şu an dinlemiyor. Ben dinliyorum. Aktarıyorum onu. Sizi
1: tamam.
0: Biliyor. Dinlemiyor da dinleyemiyor.
1: O zaman yarın Aygül Hanım'a senin doğum tarihini, doğum saatini, doğum yerini attım. Seni bir incelemeye alacak, problemin ne diye de, tamam mı? Ben yarın ciddiyim ha, bak bana yaz, bekliyorum. Hadi hadi, ben gidiyorum.
0: Hemen
1: git dükkanı kapatıyorum, hadi görüşürüz.
2: Ne haldeyim hiç bilmedim.
1: Neyse arkadaşlar, sağlık olsun, hakkımızda hayırlısı olsun. Ben gideyim o zaman, saat bayağı geçmiş.
2: Değer vermiştim.
1: Ne demiş ünlü düşünür? Yar dediğin arar. Serdal da oradan bakıyor, kapattı. Kapatıyorum be.
2: Gibi bir şanssızda insaf ne arar? Yar dediğin arar.
1: Arayın arkadaşlar, arayın. Arayın, en kötü beni arayın. Size Lin kozmetik gönderim, ilişkinizi kurtarayım. Yarın büyük gün, Selçuk'un eşinin haritasına bakıyoruz. Bizden ayrılmayın. Romantik konuşma yapamayacağım arkadaşlar. Bugünlük idare edin, hoşçakalın.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle kent genelinde su baskınları yaşandı. Yollar, alt geçitler ve tüneller suyla doldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde yüz yüze eğitime ara verildi. İstanbul'un Fatih ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuk parkta bulunan su birikintisine bastığı sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Fon teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre TMSF belli şartlarda kanyum olarak atanabilecek ve bazı mal varlıklarını dava sonucu beklenmeden satabilecek. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kurulun gündeminde bölge ve dünyadaki son gelişmeler yer aldı. Yunanistan sahil güvenliği bir Royal Caribbean yolcu gemisinde denize atlayan kadının can simidine tutunarak suda 20 saat geçirdikten sonra kurtarıldığını açıkladı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu.
1: Sunay'ın oyunu büyük aşkı geri dönülmez bir noktaya getiriyor.
2: Senin eskisi gibi gelip benim kocam başka bir odada kalamaz demeni bekledim.
3: Geldin! Sen başka bir kadınla.
1: Serhat'ın çabası Zeynep'i ikna edebilecek mi?
3: Bir gece önce bana aşık aşık bakıp kal deyip ertesi gün bana boşanma davası açtın.
2: Hayır Zeynep, hayır, ben yapmadım. Senden ayrılmak benim için ölüm gibi bir şey.
3: Mahvettin beni.
1: Güller ve Günahlar yeni bölümüyle cumartesi akşamı saat 20'de Kanal D'de.
4: Radyo D'de birazdan. Blok 3, sebebi yar.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerin Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
3: MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.

Yarından bu yana keyifle dinlediğimiz parça Sebebi Yar'la yeni saatin açılışını yaptık. Blok 3 bize eşlik etti. Parçanın sözü ve müziği de yine Blok 3'e ait. 15 Ekim Perşembe günündeyiz. Radyo D'de yine buluştuk. Bir kez daha keyifli sabahlar. Bir kez daha günaydın. Ben Aykut Balcı. Mikrofondayım. Gün ortasına doğru yine harika parçalarla birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. Bu kez Velet Radyo D'de konuğumuz oluyor. Aşk sadece anlayana şimdi Radyo D'de.

planları yaparken trafiğin durumuna göre, havanın durumuna göre yapıyoruz genelde ve büyük şehirlerde de özellikle trafiği çok fazla dikkate alıyoruz. Ama bu sabah durum biraz daha değişti. Şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle İstanbul'un da aralarında olduğu 6 ilde bugün okullar tatil edildi. Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Yalova'da yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini bir kez daha hatırlatayım. Yani bu şehirlerde öğrenciler için bugün okul değil, evde geçecek bir gün var. Yetkililer hepimizi uyarıyorlar. Eğer o bölgelerde yaşıyorsanız olumsuz hava koşullarına karşı biraz daha dikkatli olmamız konusunda uyarmış durumdalar. Her zaman olduğu gibi havanın ayrıntılarını saat başlarında haber merkezimizden, Radyo D'den takip edebilirsiniz. Mela Bedeli uğurladık. İki tas çorbayla bize eşlik etti. Şimdi Soner Sarıkabadayı Aero ve Sefo'yla devam ediyoruz. Yine sevdiğimiz parçalardan biri. Her iki durumda şimdi Radyo D'de.

0: bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Birazdan yine harika bir parça burada olacak. Akşamüstü ve Yalın'la geri döneceğiz. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Sülfür renkli yassı gaga gibi en az 176 kuş türü yuvalarını yaparken yapı malzemesi olarak mantar liflerini kullanır. Kullandıkları mantarlar yuvalarını sabitleme yanında parazitleri ve saldırgan karıncaları uzak tutmalarına yarar.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Radyo D. Radyo D'de birazdan Yalın akşamüstü.

0: Yeni Şom'da yılın en düşük fiyatı. %100 pamuklu nevresim takımları sadece 1099 lira. Detaylar İngiliz Şom mağazaları ve online'da. İngiliz Şom
1: farkı var. Merhaba, ben Hande Fırat. Siyasetin gündemine damga vuran tüm gelişmelerle, farklı bakış açıları ve özgün değerlendirmelerle gece görüşünde sizlerleyim.
2: Hande Fırat'ın sunduğu gece görüşü bu akşam 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Boşkar servis, boşkar servis, iyi ki varsın yanımda.
5: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar servis noktalarında.

kahvaltı yapmak, iyi uyumak ve egzersiz. Bunlar sadece fiziksel sağlığımızı değil, stresle başa çıkma becerimizi de etkiliyor. Hepimiz iyi biliyoruz aslında bunları. Birmingham Üniversitesi'nin yaklaşık 400 üniversite öğrencisiyle yaptığı araştırmaya göre düzenli sağlıklı alışkanlıklar psikolojik esneklikle, yani zor durumlarda sakin kalıp koşullara uyum sağlayabilmekle bağlantılı. Araştırmacılar diyor ki yeterli uyku, düzenli kahvaltı ve günde 20 dakika hareketin yanı sıra farkındalık çalışmalarının da stres yönetimine katkı sağlayabileceğini belirtiyor. Peki ne yapmamız gerektiğini biliyoruz, her zaman biliyoruz ama bazen o konfor alanından çıkmak çok zor olabiliyor. Bugünün böyle enteresan haberlerinden biriydi, hemen paylaştım.

Facebook'ta içerik akışını değiştirecek yeni bir özellik geliyor. Senin algoritman adı verilen yapay zeka destekli araçla artık hangi içerikleri daha fazla görmek istediğinizi kendi cümlelerinizle anlatabileceksiniz. Örneğin işte teknoloji videolarının artmasını ya da ilginizi çekmeyen içeriklerin azalmasını isteyebileceksiniz. Ya da işte daha fazla komik video görmek istiyorum gibi bir şey de diyebilirsiniz. Kafanızdaki içerik neyse onu söylüyorsunuz. Aslında burada yapılmak istenen şu, Facebook artık neyi sevdiğinizi tahmin etmek yerine sizden bunu beklemesi.

ve sizin istediklerinizi karşınıza çıkartması gibi bir yöntem olacak. İçerik önerilerine bu şekilde yönlendirileceksiniz. İlginç gerçekten. Belki önümüzdeki dönemde farklı sosyal medya uygulamaları da bunu uygular, destekler diye düşünüyorum. Burası Radyo D, Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle. Hiçbir...

0: Dinledik müziğin ve eğlencenin frekansında. Az sonra Emircan İrek burada olacak. Geçmiş geçmişte ve çok daha fazlası için burada Radyo D'de kalmaya devam edin. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.078 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.41. Euro 55.54'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.581, çeyrek altın 11.161 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Radyo D'de birazdan Emircan İrek, geçmiş geçmişte.

0: Pazartes.
1: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerin Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
2: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1... hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

Seyşellerde dev kaplumbağaların sayısı ülkenin insan nüfusunu geçmiş durumda. Hint Okyanusu'ndaki Seyşellere bağlı adalarda yaklaşık 183 bin dev kaplumbağanın yaşadığı tahmin ediliyor. 19. yüzyılda sayıları 1000'in altına düşmüş ama şimdi 183 binleri bulmuş. Koruma çalışmaları sayesinde yeniden çoğaltılmışlar. Ve iklim değişikliği ve istilacı türler bu dev canlılar için hala tehdit oluştursa da insan nüfusundan fazla dev kaplumbağa. İlginç gerçekten. İlk defa duyduğumuz bir haber. Umarım gerçektir. Radyo D'desiniz. Gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.

Bugün 15 Ekim ve dünyada kutlanan ilginç eğlenceli günler takvimimize az önce baktım ve 15 Ekim Dünya El Yıkama Günü olarak kutlanıyor. Daha doğrusu bir farkındalık günü kutlama dışında UNICEF'in 2008'den bu yana gündeme taşıdığı bu özel gün için tabii araştırmalar da yapılıyor. İlginç sonuçlar da ortaya çıkıyor. 64 ülkeden 62 binden fazla kişinin katıldığı bir çalışmada tuvaletten çıkarken ellerini sabunla yıkadığını söyleyenlerin oranı dünya genelinde %65'te kalmış durumda. Yani her 100 kişiden 65'i ellerini yıkıyormuş. Türkiye'de ise bu oran %94. Listenin başında %97 ile Suudi Arabistan var. Yani Türkiye'de her 100 kişiden 94'ü tuvaletten çıktıktan sonra ellerini yıkıyormuş. İlginç. Oran yüksek geldi biraz bana. Çin'de %23, Japonya'da ise oran %30. Yani burada da bayağı düşük çıkmış durumda. Daha fazla olmasını beklerdim. Peki sizce bugün bu soru, aynı soru sorulsa sonuçlar değişir miydi diye kafanızın bir köşesine bir soru bırakmış olayım. Burası Radyo D, Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

0: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
1: Çölle bahar havası var.
0: 16 Ekim Eskişehir, Holy Stone. 24 Ekim Malatya, İnönü Üniversitesi Stadyumu. Organizasyon Hobosko. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
2: Evideya'da indirim ekimi başladı. Battaniyelerde 499 liradan başlayan fiyatlar sizi bekliyor.

İstanbul'da etkili olan selin ardından yeni bir yağış uyarısının geldiğini de bir kez daha hatırlatayım. Uzmanlar Marmara'da yağışların önümüzdeki birkaç gün daha sürebileceğini söylüyor. İstanbul'da metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü belirtiyorlar. Toprağın suya doyduğuna dikkat çekerek aynı miktarda bir yağış düşmesi halinde sel ve taşkın riskinin artabileceği konusunda da uyarılar yapılıyor. O yüzden biraz daha dikkat etmekte yarar var. Lütfen yetkililerin uyarılarını dikkate alalım. Peki bugün İstanbul dahil 6 ilde toplam 6 ilde okulların tatil olduğunu bir kez daha hatırlatayım. İstanbul dahil özellikle yağıştan etkilenen tüm şehirlerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Burası Radyo D, Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

Akıllı gözlüklerle alakalı yasaklar gündemde. Norveç akıllı gözlüklerin gizlice görüntü kaydetmek için kullanılmasına karşı harekete geçiyor. Devlet, parklar, plajlar, müzeler, okullar ve alışveriş merkezleri gibi kamusal alanlarda bu gözlüklerin kullanımını geçici olarak yasaklamayı değerlendiriyormuş. Fransa'da da benzer durumlar var. Kadınların rızaları dışında görüntülerinin çekildiğine ilişkin yaklaşık 20 ihbar yapılmış. Böyle dünya üzerinde bu dalga büyüyerek devam edecek, öyle gözüküyor. Akıllı gözlüklerin zaten nasıl çekip çekmediğini de birçoğumuz fark edemiyoruz. Bilmiyorum, siz fark ediyor musunuz? Karşınızdaki kişi akıllı gözlüğüyle sizi kaydediyor olsa bunu fark eder miydiniz? Belki bunun üzerine de düşünmemiz gerekiyor. Peki, ilginç bir haberdi, hemen paylaştım.

0: Hele Bigel ve Pinhani Radyo D'de dinledik, müziğin ve eğlencenin frekansında bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Az sonra Ara Beni ile Hadise burada olacak. Çok daha fazlası için de Radyo D'de kalmaya devam edin. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Motosikletler yayalara ayrılmış yollarda kullanılamaz. Bu alanlar yalnızca yayaların güvenli şekilde hareket etmesi için ayrılmıştır. Bu kurala uymayan sürücülere ceza uygulanır. Trafik düzeni için yol ayrımları önemlidir.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Mutlu günler Türkiye. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
6: Kime gelsin?
5: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle. Radyo D'de birazdan. Hadise, Ara Beni.

0: Afpara. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira Parafpara hediye. Üstelik Parafparalar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde Parafpara güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.

Muhteşem 50. yıl finali başladı. Yatak, baza ve başlık üçlü setler 15.590 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.

Ara Beni'yle Hadise Radyo D'de dinledik. Uzun bir süre Top 20'nin zirvesinde yer almayı başarmıştı. Biliyorsunuz Top 20 cumartesi günleri saat 15'te burada Radyo D'de sizlerle buluşuyor. Fatih Uslu ile birlikte en iyi 20 parçanın geri sayım heyecanını yaşıyoruz. Top 20'yi cumartesi saat 15'te Radyo D'de kaçırmayın. Şimdi Melisa ve Tatlı Bela.

Hazırlık uyumla yüz yüzeyken konuşuruz. Radyo T'de bizimle buluştu. Gün içerisinde D-Mix her an Radyo T'de karşınıza çıkabilir. Birbirinden harika mixler. DJ Baybora mixliyor ve şimdi Radyo T'de yaklaşık 7 dakikalık D-Mix bir kez daha bize eşlik ediyor. D-Mix.

0: Kınalı Bebek'le Aynur Aydın Radyo D'de konuğumuz oldu. Az sonra Poizi burada olacak. Başımda belalar ve çok daha fazlası için burada kalmaya devam edin. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.098 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.41, euro 55.62'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.601, çeyrek altın 11.194 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Radyo D. Radyo D'de birazdan. Poizi, başımda belalar. Bu

0: Milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

Radyo'da yayın teknolojilerinde de daima önde olmaya devam ediyor. DAB Plus ve Radyo'da mükemmel uyum içinde fark yaratan yayıncılıkla sizlerle buluşmaya devam ediyor. Bu kez İzmir'deyiz. DAB Plus yayınlarımız şimdi İzmir'de sizlerle buluşuyor. Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın bizi rahatça dinleyebilirsiniz. Aracınızda DAB Plus fonksiyonunu seçerek Radyo D'yi İstanbul'da, Ankara'da ve şimdi İzmir'de 4. kanaldan yüksek ses kalitesiyle pırıl pırıl dinleyebilirsiniz. Mutlaka deneyimleyin, kaçırmayın.

Yarın cuma gününde haftanın son iş ve okul gününde saat 10'da öğleden önce yine burada Radyo D'de buluşacağız. Ufak bir hatırlatma, gün içerisinde kazanmak için yine bizi dikkatli takip edin. Her an burada Radyo D'de kazanma şansınız olabilir. Ben Aykut Balcı, hepinize güzel bir perşembe günü diliyorum. Ben giderken Murat Dalkılıç şimdi konuğumuz oluyor. Mahalleler Radyo.

0: Türkçe pop'un yeni nesil enerjisi Karma şehrine geliyor.
1: Denedim bütün ihtimalleri, değiştim ben de normalleri.
0: 16 Ekim Cuma, Antalya Aktüel Açık Hava. 23 Ekim Cuma, Ankara Atılım Sahne. 30 Ekim Cuma, Adana Merkez Park Açık Hava. 6 Kasım Cuma, İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi. Organizasyon Mahzen Medya. Biletler Bilet X'te. Resmi medya sponsorları Dream Tour.

İş Bankası. 12-17 yaş arasındaki çocuğunuz için ilk imza bankamatik kartına başvurun. Çocuğunuz ona özel iş ceple harçlığını kendi yönetsin. Üstelik ilk imza bankamatik kartıyla 250 TL ve üzeri alışverişlerinde %50 indirim fırsatından yararlansın. Ayrıntılı

Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.

Dört bir yılını özellikle de İstanbul etkisi altına alan aralıksız sağanak yağışlar bugün şehrin ritmini biraz daha değiştirdi. Yağışlardan olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza da aynı zamanda geçmiş olsun dileklerimizi de böylelikle iletmiş olalım. Burası müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo'da 104 hanımlar beyler, keyifli günler herkese. Ben Çağlar Demirel, Mabel Matiz'le devam edelim. Sallı.

0: Konuşmak tabii hoş değil ama sonuç itibariyle uyarı da yapmak gerekiyor. Bu da bizim sorumluluğumuz. Hani dünkü manzara ortada ve bugün de meteorolojiden son dakika uyarısı var. Bugün yurt genelinde tam 55 ilimiz için sarı ve turuncu kodlu alarm verilmiş durumda. Özellikle İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde çok kuvvetli sağanak. Antalya ve Muğla hattında ise şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor. Marmara genelinde rüzgarın hızı saatte 80 kilometreye kadar çıkacak. Aman dikkat diyelim, ani sel, su baskını, yıldırım ve fırtına nedeniyle ulaşabilecek çatı uçmalarına karşı da mutlaka tedbirli olalım. Trafikte olanlarda takip mesafesini korusun. Yayalarımız da özellikle su birikintilerinden uzak durmasında da fayda var. Ama dediğim gibi biz bu uyarıyı yaptık. Gerisi de sizde, tedbiri elden bırakmayın. Dört mevsim tüm rengi bir arada yaşamaya Radyo D'de devam ediyoruz.
1: Sıradaki şarkı uzak olup yakın hissedenlere gelsin.
2: Radyo D.

0: tonuyla rap dünyasının underground yani yeraltı sahnesinin en köklü ve ikonik figürlerinden biri oldu genç yaşta. Numara bir, yani Can Bozok, Melek Mosso ile bir araya geldi ve geçtiğimiz ayda şu an dinlediğiniz özel bir ortaklık projesi yedilerini bizlerle buluşturdu. Dakikalar sonra yeniden geri dönüyoruz. Ayrılmayın.
1: Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22.25

0: Erciz.
1: Evideya'da indirim ekimi başladı. Battaniyelerde 499 liradan başlayan fiyatlar sizi bekliyor.
2: Burada her şey evim için.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerin Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
6: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
7: Her yemeğin yanında Sütaş ayran.
8: İşte

Radyo C, hayatın içinde her zaman seninle. Tam bir yağmurlu hava şarkısı. Fikri Karayel, o da Kıbrıs'ın yine bağrından koptu popüler müzik listelerine dair oldu. Yol isimli şarkısıyla da bir hayli benimsedi konu. Şimdi Gamze Karta, özellikle dijital medyada bir hayli gençler tarafından benimsenmiş bir isim. Yanında Oktay Kaya'yla bizlerle buluşturdu Dipsiz Kuyu. Şimdi Radyo D104'te. Bir

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.101 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.41, euro 55.58'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.610, çeyrek altın 11.209 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Radyo D'de birazdan Tan Taşçı Gidişat. Bugün...

0: Pazartes.
1: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
2: Bambim var benim.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
4: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerin Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.

trend gruplar özellikle bu aralar bir hayli revaçta. O gruplardan biri de yakın zamanda karşımıza çıktı. Genç bir grup ve grubun adını taşıyan aynı zamanda şarkıları da ön plandaydı. Benim Olsana Crush şimdi Radyo D'de. Gece

Stüdyo D'de her hafta popüler müziğin hit ve yeni isimlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Stüdyo D'de Fatih Uslu'nun konuğu oldu Cenk Eren. Dinlemiş olduğunuz da 9 Ekim'de bizlerle buluşturduğu şarkısı. Yeni bir şarkı Zalim ve onu geride bıraktık. Şimdi sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken ne yapıyoruz? İkinci stüdyo albümünün birinci video klip şarkısıydı ve bu şarkıyı da bizlerle buluşturmuştu Ayşe Hatun Önal 2017 yılında.

0: biz.
1: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
2: Bellona, Bellona.

0: Bakü.
1: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerin Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla. Umran
2: Oto Ekspertiz. Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.

dünya evine girme yolunda emin adımlar ilerliyorlar. Çok az bir zaman kaldı. Tarihi tam belli değil ama evlenmek üzereler Asil Gök ve Derya Oğlu ikilisi. Bu kez Asil Gök ne oldu böyle Radyo D'de?

0: çok sayısız hitin de aynı zamanda bestecisi. Soner Sarıkabadayı. Unuttun mu beni isimli sevilen şarkısıyla geride bıraktık. Kulağınız burada olsun. Dakikalar sonra Radyo D'de en ilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın.
1: Radyo D. Radyo D'de birazdan. Demet Akalın. Bir şey mi?

0: Pazartes.
1: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerin Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
2: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
4: Umran Oto Ekspertiz. Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
5: Her yemeğin yanında Sütaş.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Sosyal medyada görmüşsünüzdür. Murat Boz da dün aynı zamanda bu felaketten etkilenen isimlerden biri. Birçok İstanbullu vatandaşımız gibi kendisi Ayaza stüdyolarında çekimler sırasında sel suları yüzünden de mahsur kalmıştı ve bu mahsur kaldığı anları da an ve an sosyal medya hesabından da duyurarak bizlerle paylaştığı paylaşımlarıyla da yaşadığı o zor anları bizlere aktardı. Kendisine de buradan kocaman bir geçmiş olsun dileyelim. Murat Boz demişken Yapar Mısın isimli şarkısıyla şimdi burada Radyo D104'te.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panellerinin ömürlerinin ortalama 50-60 yıl olduğunu, yani çocuklarımıza ve hatta torunlarımıza bile miras bırakabileceğimiz bir teknoloji olduğunu biliyor muydunuz? Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.120 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.41, euro 55.51'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.599, çeyrek altın 11.192 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Radyo D'de birazdan. Blok 3, sebebi yar.

0: Hizmetleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
2: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.

3 kadın, 3 erkek üyeden oluşan Karma Pop ve Dans grubu olarak çıktılar. Karma 6'dan bahsediyorum ve 22 Mayıs'taki o single'ları. İhtimal şimdi. Müziğin ve eğlencenin frekansı radyo.

Ezel'in bu şarkısı. Yani bana ne bu sevdalardan? Bir nevi böyle duygusal yorgunluğun, hayal kırıklıklarının ve suistimal edilmenin bir dışa vurumu Ezel tarafından. Ve bu şarkıyı da bizlerle buluşturdu. Şimdi onu geride bıraktık. Efsane 2 albümünde yer alan 20 şarkıdan biri olarak bizlerle buluşturdu 8 Ekim. Çıkış şarkısı aslında. Bu çıkış tarihi. Benden kaçamazsın. Emre Altuğ Radyo D'de.

0: Sevdiğin yıldızlar gün boyu müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Saat 13, ben Çağlar Demirel. Keyifli günler herkese.
1: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
2: Dub Plus.
1: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
2: Dub Plus.
1: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Radyo D'de birazdan Emir Can İrek, Geçmiş Geçmiş'te.

0: Reklam.
1: Alışveriş listeniz hazırsa Maksimum'da kazanmaya hazırsınız. Siz de 1-31 Ekim tarihleri arasında İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı marketlerden yapacağınız alışverişlerden 3000 TL'ye varan Maxi Puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden plan.

melodi olarak hem de söz olarak akıllarda epey bir kalıcılığı olan şarkı diyebilirim. Emircan İrek 26 Haziran'da 3. stüdyo albümü Fiyakalı'nın çıkışı, yani aslında o albümün ayak sesleri olan şarkısı ve albümden de paylaşılan ilk single'ı diyebilirim. Geçmiş geçmiş de onu geride bıraktık, sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu kez 7 Ağustos'ta bizlerle buluşturdu. Aynı zamanda 2. stüdyo albümünden sevilen bir şarkı. Aşkından Ölmemeli. Sen aşk.

0: Radyo D'nin her zaman söylüyorum özel konseptlerinden biri sıradaki şarkı konsepti. Yani mottolarını sizler belirliyorsunuz. Sosyal medya hesaplarımız özellikle Radyo D104 Instagram'da paylaştığınız postların altına yorum olarak yazıyorsunuz veya WhatsApp'tan ulaştırıyorsunuz. Biz de o mottoları sizlerle buluşturuyoruz işte sıradaki şarkıyla beraber.
1: Sıradaki şarkı yeni yıkanmış arabasına yağmur yağınca bunu kişisel algılayanlara gelsin.
2: Radyo D hayatın içi.

0: Herkese bir kez daha keyifli günler. Gülüşen'i geride bıraktık. Kulağınız burada olsun. Dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Yoğun trafikte sürücüler fermuar sistemi oluşturarak acil durum araçlarına koridor açmalıdır. Bu uygulama ambulans ve itfaiyenin olay yerine daha hızlı ulaşmasını sağlar. Trafik sıkışıklığı acil müdahaleyi geciktirebilir. Bu nedenle sürücüler koordineli hareket etmelidir.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Expertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Çift sıfırı arayın, D-Smart'lı olun.
1: Evide ya da indirim ekimi başladı. Battaniyelerde 499 liradan başlayan fiyatlar sizi bekliyor. Burada her şey evim için.
2: Kamu spotu.
3: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Radyo D'desiniz. Herkese bir kez daha keyifli günler. Şimdi Eylül ayında bizlerle buluşturdu Kavi isimli 7. stüdyo albümünü. Bir de 3. kez bir kez daha baba oldu. Popüler müziğin başarılı erkek vokallerinden biri. Tam bir yağmurlu hava şarkısı. Hata benim ve Berkay şimdi Radyo D'de. Hata.

harikulade bir klibi var. Murat Joker yönetmenliğinde gün boyu Dilim Türk ekranları da izleyebilirsiniz. Hata Benim isimli şarkının. Şimdi DJ Baybora'nın gün boyu bizim için hazırladığı şarkıların en özel versiyonlarının yer aldığı hafta boyu ve gün boyu yer yer Radyo D'de dinlediğimiz DMX'lerimiz var. Şimdi gelin o DMX'lerden biriyle Radyo D'de tempoyu biraz yükseltelim. DMX.

0: Days.
1: Merhabalar, ben İrem Derici. En iyi şarkıları.

Ve sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken Haziran ayında bizlerle buluşturduğu o sevilen single'ı akşamüstüyle söz konusu olan Yalın Radyo D'de.

0: 20. single'ı ve Bodrum'da da Fatih Satıcı yönetmenliğinde kliplendirdiği şarkısıydı akşamüstü. Gün boyu Dream Türk ekranlarında da bu video klip şarkısını izleyebilme imkanı yakalayabilirsiniz. Akşamüstüyle Yalan'ı geride bıraktık ve kulağınız burada olsun dakikalar sonra. Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın.
1: Radyo D. Radyo D'de birazdan Melike Şahin, Ölmem Ölemem.

Yeni lezzetler keşfedilmeyi bekliyor. Maksimum Genç sana kafe ve restoranlarda %20 indirimle geliyor. Sen de iş cepten kampanyaya katıl. Kafe ve restoranlarda hesabı Maksimum Genç kredi kartınla öde. %20 indirimin keyfini çıkar. Hemen iş cepten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.

Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yastıklar 199.90 TL'den, yorganlar 799.90 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.

Hafta içi her gün ve her cumartesi saat 12'de popüler müziğin en iyi örneklerini birlikte dinliyoruz. Ama şimdilik bana ayrılan vakti sonuna geldi. Ben Çağlar Demirel gidiyorum. Yeni saatle beraber popüler müziğin hit örnekleri, müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Türkçe pop'un yeni nesil enerjisi Karma şehrine geliyor.
1: Denedim bütün ihtimalleri, değiştim ben de normalleri.
0: 16 Ekim Cuma, Antalya Aktüel Açık Hava. 23 Ekim Cuma, Ankara Atılım Sahne. 30 Ekim Cuma, Adana Merkez Park Açık Hava. 6 Kasım Cuma, İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi. Organizasyon Mahzen Medya. Biletler Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan. Bora Duran, döndüm.

0: Avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream Tour'da.

0: Ay Çarşı Pazar günleri 14-18 Ekim tarihleri arasında tüm Mizay mağazaları ve online'da. Pırlantadan altına ne ararsan Mizay Çarşı Pazar'da. Kaçırmayın.
1: Reklam.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Mars'ta gün batımı, dünyadaki kırmızı turuncu renkteki gün batımlarından farklı olarak mavi tonlardadır. Hem atmosfer yoğunluğu düşük olduğu için saçılmanın az olması, hem de mavi ışınların diğer renkli ışınlara göre daha az saçılması, gün batımı sırasında atmosferin maviye bürünmesine neden olur.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Radyo D. Radyo D'de birazdan Umur Doğma, uyku yok.

0: paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Mediamarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.023 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.41, euro 55.52'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.598, çeyrek altın 11.188 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez. Bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısacası enerji.

0: Pazartes.
1: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerin Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
2: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
3: Bambim var benim.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Sunay'ın oyunu büyük aşkı geri dönülmez bir noktaya getiriyor.
1: Senin eskisi gibi gelip benim kocam başka bir odada kalamaz demeni bekledim.
2: Geldin! Sen başka bir kadınla.
0: Serhat'ın çabası Zeynep'i ikna edebilecek mi?
2: Bir gece önce bana aşık aşık bakıp kal deyip ertesi gün bana boşanma davası açtın.
1: Hayır Zeynep, hayır, ben yapmadım. Senden ayrılmak benim için ölüm gibi bir şey.
2: Mahvettin beni.
0: Güller ve Günahlar yeni bölümüyle cumartesi akşamı saat 20'de Kanal D'de.
3: Radyo D'de birazdan. Tan Taşçı, Gidişat. Bu gece...

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister bir grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası.

16 Ekim Denizli Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Ümit Sayın ve Mustafa Ceceli. Gönül Yareler içinde. Gönül.

0: Paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: İngilish Home'da yılın en düşük fiyatı. %100 pamuklu nevresim takımları sadece 1099 lira. Detaylar İngilish Home mağazaları ve online'da.
6: İngilish Home farkı var.
7: Böyle bir dünya var.
8: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister bir grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası...
7: Dünya Katılım var.
9: Umran Oto Ekspertiz.
7: Böyle bir dünya var.
8: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde, her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası...

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.016 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.41, euro 55.51'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.618, çeyrek altın 11.222 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Radyo D. Radyo D'de birazdan. Blok 3, sebebi yar.

0: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister 1 grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
1: var. Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o. Böyle bir
0: dünya var. Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartlarının elinde, her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası

Türkiye radyolarının en çok dinlenen, en ense yapan, yan gelip yatan, hiç yorulmayan şovmeni İrfan Aslanhan. O birazdan radyo makinesine yine dinlenmeye geliyor. Siz de uzanın, birlikte dinlenelim.

0: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da okulların yarın da tatil edildiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da yaşanan yağıştan sonra metrekareye düşen yağış miktarının yer yer 272 kilograma kadar ulaştığını ifade etti. Yapılan açıklamada sağanak nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahir Özdemir Göktaş, 15 yaş altına sosyal medya erişiminin olmayacağını, E-Devlet'le yaş doğrulama sisteminin hayata geçireceğini söyledi. 31 Mart 2027'ye kadar bütün hesapların yaş doğrulama sisteminden geçeceği belirtildi. İngiltere'de yapılan bir ankete göre katılımcıların yaklaşık yarısı hiçbir koşulda İngiltere için silahlanıp savaşa katılmayacağını belirtirken, bir saldırı halinde ordunun ülkeyi koruyabileceğine inananların oranı %51 oldu. Japonya'da az miktarda radyoaktif madde sızıntısı tespit edilen reaktörün faaliyetlerinin geçici olarak durdurulacağı bildirildi.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 14 derece. Ankara yağmurlu 15, İzmir bulutlu 20, Antalya yağmurlu 24, Trabzon yağmurlu 22 ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 24 derece olarak ölçülüyor.
2: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
3: DAB Plus.
2: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji DAB Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda DAB fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, radyo

Paraf Para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira Paraf Para hediye. Üstelik Paraf Paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde Paraf Para güzelliğini kaçırmayın. Paraf Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıca

0: aklındaki lezzet şimdi yeni ambalajında. 25 Ekim Dünya Makarna Günü kutlu olsun.
1: O Pasta Villa.
2: MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel, sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler, hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
5: Böyle bir dünya var.
6: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister bir grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası

0: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde, her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası Dünya Katılım var.
1: Reklam.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi başlıyor.

0: oynattıysa.
1: Oynattık oynattık vallahi.
0: İnsanoğlu biraz.
1: İstanbul'da trafik falan yok şu an. Çok acayip.
0: Hava.
1: Selamlar selamlar selamlar selamlar. Vallahi şarkıda da dediği gibi irfanı olmak kalbe zararmış diyor. Efendim biliyorsunuz burası Türkiye'nin en deli dolu radyosu. Sabahtan akşama kadar tıka basa deli doluyuz. Delirmenin ötesinde bir şey bulmamız lazım. Artık level atladık yani o. Artık başka bir noktaya evrildi mevzu. Herkes hoş geldi. İstanbul dışında olanlar nasıl mevzuyu görüyorlar, nasıl okuyorlar bu sel felaketini bilmiyorum ama gerçekten de neredeyse afet diyebiliriz sevgili dinleyenler. Halen daha tabii bitmiş değil. Binlerce insanın aracı, evi, iş yeri zarar gördü. İki tane insanımız hayatını kaybetti. Diğer illerden tabii belki tabii haberleri takip ediyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Dört vatandaşımız şu an kayıp. Yani çok geçmiş olsun İstanbul'umuza. Cumhuriyet tarihinin herhalde ki İstanbul'un gördüğü en büyük yağmur sel felaketini yaşadı. İstanbul hatta Sakarya'da dahil olmak üzere efendim. Bugün tabii dün gece tam net göremedik ama selden geriye kalan o korkunç görüntüleri sizler de sosyal medyada görüyorsunuz. Yarın bugün tabii okullar tatil edilmişti biliyorsunuz dün yayındayken açıklandı. Yarın da okullar tatil ama sadece İstanbul değil, İstanbul, Kocaeli ve Kocaeli'nin ardından az önce de öğrendik Sakarya'da da okullar tatil edildi sevgili dinleyenler. Bak kaç yaşıma geldim vallahi bu yaşıma geldim. Ben böyle hava şartlarından dolayı hani kar yağınca falan tatil olur. Ama böyle yağmurdu, seldi, ilk defa okulların tatil olduğunu görüyoruz. Yaşayan var mı bilmiyorum ama o derecede İstanbul'da bu bölgeye yağmur yağdı sevgili dinler. Yağmur yani ne yağmur? Şimdi tabii hava şartlarından dolayı eğitime ara verildi. Ama çalışma hayatı devam ediyor ya. Niye ya? Ben de bunu anlamıyorum. Yani tabii eğitime ara veriliyor da. Biz bir ara veremiyor muyuz yani? Niye? Niye? Çalışma hayatı devam yani. Evet, doğa olaylarında yaş sınırı var sevgili dinleyenler. Çok acayip. Metrekareye 273 kilogram yağış düştü falan. İnanılır gibi. Geçmiş olsun vatandaşlarımıza. Bilanço ağır. Daha yeni yeni tabii ortaya çıkacak. Bu zararları konuşacağız. İnsanlar kaskodan veya da kasko yaptırdı mı? Bu arabaların, evlerin, iş yerlerin zararları nasıl karşılanacak? Sevgili dinleyenler çok konuşacağımız şeyler var. Yani İstanbul'da yaşamayanlar için çok acayip bir manzaraydı. Sağ olun sizler de gece boyu Instagram'dan İrfan Boşuk Aslanhan adresinden konuştuk dinleyicilerimizle. O gönlü güzel insanlar soruyorlar ne yapıyorsunuz diye. Ben iyiyim diyor, Murat Boz'u daha kurtaramadık diyorum. Murat Boz'u da kurtardık. Ya ne acayipti değil mi ya? Yani gerçekten çok acayip bir gece geçirdik efendim. Konuşacağız sizlerde durum nedir diğer illerde. Antalya'da da vardı yoğun bir yağmur. Diğer illerde de sıkıntılar var mıydı? En böyle yani ben mesela görüyorum İstanbul'da bir villa en sıkıntısız falan. Tavanından şarıl şarıl su akıyor. Yani bakıyorsun bayağı akıllı ev işte şöyle ev. Ama halbuki öyle değil ki, biz evleri akıllı yapalım derken altyapısını, ondan sonra işte giderini, dere üstüne ev yapmışız yani biz. Vardı İstanbul'da bir tane yeni sıfır bina Sarıyer'de. Yani 5-6 katlı bayağı bir yüksek bina, çatısından su yani dağın yamacına yapmışsın, derenin kenarına yapmışsın. Ya çatısından falan su akmaya başladı. Yani inanılsın yeni bina belli zaten. Kendini belli ediyor. Yanında gökdelen, onun yanında bilmem ne. Yani alçak yapılar da değil, yüksek yapılar bile zarar gördü sevgili dinleyenler. Niye? Evi yapıyoruz, lüks yapıyoruz, akıllı yapıyoruz ama şeye akıl edemiyoruz yani. Ya bunun altından dere geçiyor mu? Bunun suları nereye akacak? Yani bu bugün gördük. Nerede yetersiz olduğumuzu herhalde memleket görmüştür. Altyapımız yok. Yok, yok, yok efendim. Yapıyoruz güzel güzel, dikiyoruz blokları, binaları. Ama yarınını düşünmeden yapıyoruz bunları. Yarını düşünmeden. Başımıza ne gelir? Sakarya'da var ya, Sapanca'da mı ne? Baya derenin kenarına el yapmış. Dedim herhalde bu Nepal'den bir görüntü falan veya da yapay zeka ile yapılmış. Hayır, bir baktım bayağı bir Sakarya'dan video. Yani 2-3 katlı güzel video derenin kenarına yapılmış. Su alıyor götürüyor. E işte bu zihniyet de, bu zihniyet de böyle bizim geleceğimizi. İşte bir sokağa elektrik şeyi yapılır, bir imalatı yapılır, açık bırakılır. Gencecik çocuğumuz elektrik akımına kapıldı gitti. İşte bizden neler götürüyor görüyorsunuz, o akan sular. Neler götürüyor ya. Ama akıllanıyor muyuz her afette? Akıllanmıyoruz ya. Akıllanmıyoruz yani. Evet, Nepal değildi, İstanbul'du efendim. O yağan yağmurun verdiği zararı gördünüz sevgili dinleyenler. Pekala, burada mıyız? 0549-204-0104'te buluşalım. Tabii böyle trafiğin olmadığı günlerde, hani dün abim diyordu ya, o sana da güzel müşteri çıkıyor falan. Ben öyle bakmıyorum ki mevzuya. Hani müşteri gözüyle bakmıyoruz. Dostlar, burada mısınız efendim? Beraber miyiz? Antalya günlük güneşlikmiş. Dinleyicimiz diyor ki, İrfan burada mısın? İyi bayramlar. Senin sesini duymam lazım. Lazımsın diyor. Geldim. Buradayım.

0: 오키아누스 라라라라라라라라.
1: �abii böyle trafik olmayınca dünkü abimizin deyimiyle müşteri de olmuyor.

0: Radyo makinesi.
1: Tabii umudumuzu kaybetmiyoruz. Bazı şeylere, bazı şeylerin düzelmesi yönündeki umudumuzu kaybetmiyoruz ama görüyorsunuz yani bizim neleri düzeltmemiz gerekirken depremle alakalı mücadelemizi sürdürmemiz, afetlerle alakalı önlemleri almamız gerekirken maalesef o kadar boş işlerle uğraşıyoruz ki yani bak. Öncelikler farklı olmuş, öncelikler. Herkes kendini düşünür olmuş, herkes kendi cebini düşünür olmuş. Paraya minnet eder olmuş herkes, maalesef maalesef.

0: varsa.
1: Ben ne güzel, yarın doğum günüm diye bugün doğum günü partisi yapacaktık radyoda ya. Yani.
2: İrfan'ım, buradayım. Yollar bomboş, çok güzel ya. Motosiklet yok ya bugün.
1: Dur, hızlı yapmayalım onu, bir şey yapalım şöyle bir.
2: İrfan'ım, buradayım. Yollar bomboş, çok güzel ya. Motosiklet yok ya bugün. Yani yasaklanmış. İstanbul var ya, müthiş bugün ya. Trafik yok. Çok güzel.
1: İstanbul'un tadını çıkardın o zaman. Selamlar efendim, hoş geldiniz, merhabalar.
3: İrfancığım, iyi yayınlar.
1: Sağ ol canım.
3: Şimdiden doğum günün kutlu olsun canım benim.
1: Ya eyvallah, teşekkürler. Sağ olun efendim. Sağ olun.
3: İrfancığım.
1: Dur, ne oldu dur. Bizim için geldin sen İrfan bugün, bir tanesi. Ya evde de oturabilirdim yani. Hani bir yarın doğum günüm, yarın belki bir izin kullanayım, bir sakin durayım sadece. Ne yaptım? Muhasebe günüm olsun yarın benim ya. Evet ya. Doğum günü demek muhasebe demek ya.
4: İrfan'ım hoş geldin.
1: Hoş bulduk canım benim.
4: Bursa'dan kucak dolusu selamlar.
1: Selamlar Bursa'mıza da.
4: Bu arada senin nezdinde tüm İstanbul'a geçmiş olsun dediklerimi iletiyorum.
1: Ya geçmiş olsun, evet. Geçmiş olsun da yani ders alalım da öyle geçsin. Neyden ders aldık? Allah'ını severseniz. 99 depreminden mi ders aldık? Yani Karadeniz'de de bu sel felaketleri oldu. Ders aldık mı? Yani 6 Şubat'tan mı ders aldık? Adana'da sabah 5.30'da bir yağmur varmış. Ama diyor ki hayatım boyunca ilk defa böyle bir yağmura şahit oldum diyor. Gök gürültüsü falan fenaydı. Çok sürmedi, durdu. Ara ara yağdı. Mecbur, ve bu toprak kokusunu kaçırmamak için koşuya çıktım diyor. Şu anda eve varmak üzereyim demiş. Güzel.

0: Dostum ben Musa Bursa'dan selamlar.
1: Bursa selamlar, doğum günümü kutlama canım benim, sağ olun. İşte diyor, biz yer altını düşünemediğimiz için sadece yer üstünü düşünüyoruz maalesef demiş, değil mi yani? Pekala, konumuz ne bugün? Yapacaktım bir partiyle alakalı, doğum günü partisiyle alakalı ama konumuzu eskiden yapalım. Yani eskiden şu vardı, eskiden şöyleydi, eskiden böyleydi. Genel olarak eskiden yapalım. Hep böyle özlem duyduğumuz, sürekli böyle eskiler aklımıza geldiğinde boğazımızın düğüm düğüm olduğu şeyi bugün bir konuşalım bakalım. Eskiden efendim konumuz. Canlar hoş geldiniz efendim.
2: Kurban olurum abim, hoş
1: abim,
2: geldin.
1: Hoş
2: nasılsın?
1: Abim hoş bulduk abi. Nasıl olalım işte? Nasıl olalım işte yani?
2: Ah be abi, tabii ki doğum gününde izin kullan, hakkındır yani. Şimdiden iyi ki doğdun, iyi ki varsın canım.
1: Eyvallah.
2: Abim benim.
1: Ayhan'cım ya, Ayhan bir hediye yaptı kendi elleriyle, onu göndermiş kargoladım diye. Kendi mesleğiyle alakalı bir şey yapmış bizim fotoğraflarımızdan. Canımsa Ayhan'ım şimdiden canlı yayında teşekkür etmiş olayım. Efendim 0549-204-0104'e İrfan eskiden şöyleydi, eskiden şöyle yapardık. Genel olarak konumuz eskiden. Eskiyle alakalı aklınıza gelen, eskiden şu vardı şu an yok dedikleriniz ne varsa 0549-204-0104'e yollayın. Reklamlardan sonra bakalım, ben de bakayım haberlere, gündeme. Çok eğleneceğimiz haberler yok ama gündeme bakacağız. Makineyi bugün böyle çalıştıracağız. Bugün de deliyiz ya.
3: İrfan Aslan'la Radyo Makinesi. Bu makineye ulaşmak için WhatsApp 0549 204 0104. Sesli mesaj gönder, günün konusuna katıl. Bu makineye sarıl, sen de hayatın dişlisiysen aramıza katıl.
4: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Ağır vasıta sürücüleri uzun yolculuklarda belirli aralıklarla dinlenmek zorundadır. Yorgunluk, dikkat kaybına ve reflekslerin zayıflamasına neden olur. Bu durum kazaların en önemli sebeplerinden biridir. Dinlenme sürelerine uyulması hayati önem taşır.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
8: Radyo D. Reklam.
9: Bonuslu olunur mu?
10: Olunur.
9: Peki bonusu olanla olmayan bir olur mu?
10: Olmaz.
9: Bonuslular, marketten elektroniğe, giyimden e-ticarete, beyaz eşyadan mobilyaya, yapı marketten seyahate, birçok alışverişinde toplam 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden veya Bonus Flash'tan hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
11: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
14: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
15: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
16: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
17: English Home'da yılın en düşük fiyatı. %100 pamuklu nevresim takımları sadece 1099 lira. Detaylar English Home mağazaları ve online'da.
18: English Home farkı var.
19: Petrol ofisinde şansa yer yok.
18: 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Gökhan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Makineye sizden düşenler.
2: Bir mesaj çekmişsin, bizi dinle diyorsun.
3: Bir dakika, ben seni sadece kendime ilaç biliyordum. Meğer sen eczaneymişsin.
4: Dünya tersine dönse vazgeçme. Radyo deseni kovsa vazgeçmem. İrfan sensizlik inan ki ölümden beter. Canımdan geçer. Senden vazgeçmem, senden vazgeçmem. Olsam vazgeçmem.

Tufan Aslanhan. Burası Radyo T efendim, ben İrfan Aslanhan. Radyo makinesini çalıştırdık. 20'ye kadar beraberiz efendim. Sizler 0549-204-0104'e hoş geldiniz. Canım Şükrü Kaptanım. Ya Bodrum'un yetiştirdiği böyle çok güzel adamlardan birisi Şükrü Kaptan. Ben ona şey diyorum, Cevat Şakir'den sonra, Halikarnas balıkçısından sonra en tatlı adam yani. Şu an dinliyor kendisi, doğum günümü de kutlamış Şükrü Kaptan. Kaptan, seni de alacağım böyle, okyanusa doğru kaçacağım yani. Canım Şükrü abicim. Neredesin, hangi denizlerdesin? Kupası elinde, penceresi benimde. Denizcileri çok iyi anlıyorum. Deniz tutkusu olanları çok iyi anlıyorum. Bir şeylerden, bu karadan kaçma, insanlardan uzaklaşma isteği var ya. Bütün deniz tutkunlarını çok iyi anlıyorum artık. Fırsatı olan kaçıyor zaten, denizin üstünde yaşamak başka bir şey yani. Onlardan birisi Şükrü Kaptan. Tutturamazsın.

0: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın diyor. Yani toprağın suya doyması demek. Artık toprağın, yani suyun gidecek yeri kalmadı, taşkınlık yapacak. Yani gidecek yeri kalmadı, bize uyuzluk yapacak diyor yani. Yaklaşık 2-3 gün daha devam edecek. Hatta bakayım, ben tam dinlemedim. Şöyle bir kısa dinleyebilir miyiz şöyle bir?
1: Sağlıklı bir şekilde eğitim öğretim görülebilecek bir duruma getirmiş olacağız.
0: 2-3 gün sonra.
1: O aynı şekilde diğer kamu görevlileriyle ilgili açıkladığımız idari izinler yarın da devam edecek. Üniversitelerimizle ilgili tatil olup olmamasını bugün olduğu gibi üniversitelerimizin kendi yönetimleri karar verecek.
0: Evet.
1: Kendi ihtiyaçlarına bakarak, kendi durumlarına bakarak uygun görüyorlarsa yarın
0: ki çoğu okul tatil etti üniversiteler.
1: Bizim temennimiz tatil olması. Sebebi şu. Yaklaşık 2-3 gün daha yağışlar devam ediyor.
0: Evet.
1: Toprak belli bir doyuma ulaştı. Dolayısıyla da 100 binde 1 bile olsa, 1 milyonda 1 bile olsa herhangi bir yolun çökmesi, binanın çökmesi, buna benzer bir sıkıntıyla karşılaşmamamız için ya da karşılaştığımızda zarar görmememiz için zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması şu 1-2 gün içerisinde dinlenmeleri.
0: Durum böyle efendim. Hatta özellikle motorlarla ilgili yasak devam ediyor sevgili dinleyenler. Ama yani işte bakıyorum bu manzaralara, maalesef işte maalesef tedbirsizlik, hesapsızlık, yani tedbirsiz, hesapsız, kitapsız işler. Yani hesap yapılmadan bir yapı yapılınca işte bunlar oluyor maalesef.
2: İrfan'cığım, uzun bir aradan sonra yeniden merhaba.
0: Merhabalar
2: efendim. İyi yayınlar
0: efendim.
2: Diliyorum.
0: Sağ olun, teşekkürler.
2: Yeni yaşın tüm sevdiklerin, güzel ailenle birlikte sana sağlık, mutluluk, huzur ve bol kazanç getirsin.
0: Amin.
2: İyi ki varsın, iyi ki bizimlesin. Sevgiler.
0: Ya sağ olun Selma Hanım, teşekkürler ediyorum. Sağ olun. Bugün öyleydi, ben normalde hani vallahi öyleliydi yani, ben bugün doğum günü partisi diye yapacaktım. Yarın da kafa iznine çıkacaktım ama maalesef.
3: Savaşlardan bitkin ruhum yaralıysa.
0: 0549 204 0104 konumuz, radyolarını yeni açanlar için eskiden. Eskiden ama eskisi yenisi kalmadı. Hepsi birbirine geçti. Yemeği. Vallahi buyursunlar.
4: İyi yayınlar İrfan.
0: Sağ ol canım.
4: Vallahi çok geçmiş olsun. Ne zamandır ben de katılamıyorum. Bodrum'u biliyorsun, altyapı sorunları evvelden beri vardır.
0: Aha sorma.
4: Bir yağmurla bir selde bizde de gitti altyapı. İnternet i̇şte. Çekmiyor kaç zamandır.
0: Öyle mi?
4: Ve İstanbul'a da gerçekten çok geçmiş olsun. Eskiden bunlar yoktu be Elif Hanım ya. Ne güzeldi. Teknoloji yoktu ama her şey daha güzeldi.
0: Değil mi ya?
4: İyi yayınlar.
0: Ya eskiden İstanbul'da böyle bir sel felaketi var mıydı? Kar biliyoruz da yani. İstanbul'da ilk defa böyle bir şey gördük sevgili dinleyenler. Çok acayip yani. Dün camların altına olur da böyle yağmur şiddetlenir diye evde ne kadar havlu varsa koydum yemin. Mira da arıyor, hanım arıyor. Ay onları niye koydum falan. Ama Bodrum'da öyle işte. Bakın Bodrum'da da altyapı olmadığı için orada da bir yağmur tam yağıyor yani, yağdı mı. Orada sıfır altyapı, hiç yok yani. İstanbul'da yine var, yine göstermelik bir altyapı var yani. Orada o da... Bodrum'da o da yok yani.
3: Ve artık savaşmanın da bir tadı kalmadıysa, yaranı fark eden çok, çaresi olan yoksa, ve bu
0: Ya ne güzel söylemişsiniz. Eskiden kelimelerin anlamı vardı İrfan. Şimdi kelimeler de anlamsız diyordu. Doğru söylüyor. Ne desek çünkü ya tesir etmiyor. Karşılığı

yok. Bir şey söylüyorsun, muhatabı yok. Vallahi billahi. Oh,

0: Gökhan Arık, biz küçükken yaz daha büyük bir mevsimdi değil mi? Yazlar nasıl küçüldü? Yani biz çocukken dolu dolu yaşadığımız için mi yaz bize ne uzun gelirdi ya? Şimdi bakıyoruz Haziran olmuş, okullar kapanmış. Vızıt vızıt gitti. Bir iki denize girdin çıktı bitti. Neydi o çocukluğumuzun yazları? İşte aile aman uyumasın oturalım. Ne bileyim işte anneannenin dedenin balkonunda oturalım. Terasında bahçesinde oturalım. O yemekler bile ne uzun uzun olurdu değil mi? Çünkü birbiriyle sohbet vardı insanın, uzun geliyordu bize. Ama şimdi artık sosyal medya o sohbetleri kestiği için hayat da kısaldı. Nurdan'ın doğum günü kutlu olsun demiş. Nurdan Hanım, sizin de doğum gününüz kutlu olsun. İrfan, sana uydum, eskiye gittim. Gelmiyor, burası çok güzel. Ne varsa burada varmış. Sen oradan devam et kardeş. Görüşürüz, ben eskide kalıyorum demiş. Eskiden her şey renkliydi, artık her şey siyah, beyaz, gri. Bir de fotoğraf göndermiş sayın minicik. Eski ve yeni zamanla renklerimizi kaybediyoruz. Eskiden apartmanlar böyle rengarenkmiş. Hala daha mesela Balat'ta falan gittiğiniz zaman o rengarenk yapıları görebiliyorsunuz. Ama şimdikiler gri. Gri böyle krem, gri krem. Bir de öyle bir sadelik çıktı yani. 80'ler 90'lardaki o balkonların çiçekli hali şimdi beton yapısıyla maalesef böyle. Bakayım İrfan, eskiden aldığım kıyafeti yerinde bulamayınca evi birbirine katıyordum diyor. Şimdi sağ olsun bulamayınca direkt hanım getiriyor demiş bakın. Bekarken bulamayınca değil mi sinir krizi geçiriyor insan bir de evde. Geç kaldıysam falan bir de yani. Şuraya bakalım hemen.
1: İrfan abim özür dilerim. Niye? Hoş geldiniz, sefa geldiniz.
0: Niye özür diliyorsun
1: abi? Eski yaşını kutlarım, yeni yaşını kutlarım. Sevdiklerinle sağ beraber nice mutlu, sağlıklı senelerin olsun.
0: Amin efendim.
1: Rabbimin izniyle.
0: Çok teşekkürler, sağ olun. Bakın bir mesaj var. Yani daha doğrusu bir paylaşım bu. Herkes bunu paylaştı gördüm. İşe gitmek için evden çıktık. Elektriğe kapılmaz, selde sürüklenmez, iş cinayetinde ölmez, asansör ya da yürüyen merdivende sıkışmaz, yolda 72 suç kaydı olan biri tarafından bıçaklanmazsak bir gün daha yaşayacağız. Bu ne ağır bir şeydir ya. Bakar mısınız ya? Gazamız mübarek olsun efendim. Geçmişler olsun İstanbul'umuza, Sakarya'ya, yurdumuzun her yerine. Reklamlardan sonra geleceğim. Konumuz eskiden şu vardı, eskiden bu vardı, şimdi yok. Eskiden efendim konumuz 0549-204-0104'e bir mesajı sallayın ben reklamdayken. Onu da okuyayım, geliyorum.

0: Can Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
1: Reklam.
2: Bonuslu olunur mu?
3: Olunur.
2: Peki bonusu olanla olmayan bir olur mu?
3: Olmaz.
2: Bonuslular, marketten elektroniğe, giyimden e-ticarete, beyaz eşyadan mobilyaya, yapı marketten seyahate, birçok alışverişinde toplam 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden veya Bonus Flash'tan hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
0: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta.
9: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden.
10: Detaylar petrol ofisi uygulamasında.
9: Sen ne istersen o.
11: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
12: Bellona, Bellona.

0: 14-18 Ekim Lizay Çarşı Pazar günlerini kaçırmayın. Yılda sadece bir kez gerçekleşen Lizay Çarşı Pazar günleri 14-18 Ekim tarihleri arasında tüm Lizay mağazaları ve online'da. Pırlantadan altına ne ararsan Lizay Çarşı Pazar'da. Kaçırmayın.
1: Reklam. İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor. Radyo
2: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
3: Makine, iştenlikle çalışıyoruz. Samimiyetle. Harekete der. İrfan Aslanoğlu'na radyo makinesi.

0: güzel geldi ya Barış abi, Barış Manço'nun canlı canlı konserinden alınan kayıt. Biliyorsunuz hafta içi her gün saat 22'de sahne programımız Radyo D'de sizinle. Bu performansları orada dinleyebiliyorsunuz. Radyo D'de canlı yayınımız devam ediyor. Ben İrfan Aslanhan. Böyle zor günlerde de sizinle birlikteyiz. Güzel geliyor beraber olmak sevgili dinleyenler. Ama tabii okulların tatil olması, dışarı zorunlu olmadıkça çıkmayın uyarıları. Sakin bir trafik günü yaşıyoruz. Diğer illerde de sirayet etmiş durumda tabii. Yağmur yurdun çoğu kesiminde vardı. Konuyu dedik ki eskiden yapalım. Eskiden ne vardı? Eskiden nasıldı? İrfan, ben aslında olduğum günden memnunum ama aniden eskiden yaşadıklarımı hatırlayıp herkesten nefret etme huyum geliyor dinleyicimiz Şeyma yazmış. Sağ olun, doğum günü mesajlarınız var görüyorum. Sosyal medyada AVM otoparkında çekim yapan pek çok kişi ayakkabıları zarar görmesin diye eline alıp yalın ayak dolaşıyordu. Hayatı ayakkabıdan daha değerli diyor. İşte bu çok yanlış. Sevgili dinleyenler, siz de duymuşsunuzdur. Bir kardeşimiz 14 yaşında belki de yarın ayakkabısı kurumaz diye ayakkabısını eline almış. Yani işte hani bunu düşünme duygusu bile, yani garibanlığın gözü kör olsun deniliyor ya, Fatih Balat'ta su birikintisi üzerinden geçerken elektrik akımına kapıldı. 14 yaşındaki kardeşimiz ayakkabıları ıslanmasın diye eline almış. Şimdi dinleyicimiz Müge Hanım da onu yazmış. Sosyal medyada AVM otoparkında çekim yapan pek çok kişi ayakkabıları zarar görmesin diye eline alıp yalın ayak dolaşıyordu diye. Yani bir yerde işte video çekmek için şov yapan, bir yerde yarına giyecek ayakkabısının olmayışından dolayı ayakkabısını eline alan ve elektrik akımına kapılan bir kardeşimiz var. Maalesef durum bu yani. Ama şu çok tehlikeli, işte bunu da söyleyelim. Müge de yazmış. İnsanlar ayakkabılarını çıkarıp yalın ayak dolaşıyorlar. Halbuki zeminde elektrik kaçağı varsa su iletken olduğundan akıma kapılırlar. Halbuki plastik zeminli ayakkabı korur. O yüzden de böyle günlerde bazı şeyler de öğreniyoruz. Beşiktaş'ta da birçok kişi, yani görüntüsü çıktı, karşıdan karşıya geçerken ayakkabıları elinde falan. Çok tehlikeli. Bunu duymayan kalmasın. Özellikle yalın ayak gezmek böyle günlerde tehlikeli. Görüyoruz ki herkes, çoğu kişi, yani Beşiktaş'ta gördük. Aklı başında eğitimli insanlar ellerinde ayakkabılarıyla yalın ayak dolaşıyorlardı. Bir sürü vatandaş. O yüzden de dikkat etmemiz lazım. Kulağımıza küpe olsun sevgili dinleyenler. Bu çok acı yani. Biz Türkiye'de hani insanlar yaşamıyor, hayatta kalmaya çalışıyor. Yani bu yaşamak olmuyor. O yüzden az önceki o paylaşım çok kıymetli. İşe gitmek için evden çıktık. Elektriğe kapılmaz, selde sürüklenmez, iş cinayetinde ölmez, asansör ya da yürüyen merdivende sıkışmaz, yolda bilmem kaç suç kaydı olan biri tarafından bıçaklanmazsak bir gün daha yaşayacağız. Maalesef. Hoş geldiniz.
1: Ben
0: buyursunlar.
1: Sonra anladım ki sen sadece bir radyocu değilsin. Sen gerçek bir yol arkadaşısın. İyi ki varsın İrfan.
0: Ya canım benim.
1: Zorunumuzda, felakette, yağmurda, çamurda, güneşimizde.
0: Canım
1: benim. Fenalım benim. İyi ki varsın.
0: Dün şeyde Zülf diyorum ya ben ona. Kız metrolar, otobüsler değiştirdi. Alt geçitler, üst geçitler. Ama hep radyoyu dinledi. Sonunda evine vardı.
2: Boş bulundum sanki diye kendine sorar.
0: Radyo geçmişten beri işte bir yol arkadaşı dediğiniz gibi, bir güven dost.
2: Anda, doğal afet, dolunayda.
0: Dün valla birçok kişi evine girdi ondan sonra. Ben yayını uzattım dün biliyorsunuz. programı. Dün türküler mürküler yolladınız. Hatta dün çaldığımız o türküyü de Ayhan kendi söylemiş. Bugün onu yayınlayacağım. Onun kaydını.

0: Hani en güvendiğin anda doğana affet dolunayda imsen.
1: Eskiden Ankara'da trafik yoktu. 5-6 sene içinde saat 6'da bile trafik olmaya başladı İrfan demiş. Taner Bey göndermiş efendim.
0: Evet, önünü asla karşında koruyacaksın çarpıp düşsem.
1: Hanımefendi diyor ki aa eskiden çok estetik bir insandım. İrfan şimdi hepsi gitti ne alaka oldum demiş bak. Hanımefendi ne alaka olmuşsunuz siz ya. Yani... Hoş geldiniz merhaba.
2: Ben Nihat Doğan. Doğum bak. Günün kutlu olsun kardeşim.
1: Ya sen neredesin Nihat abi ya? Nerede senin akrabaların vardı şu Bağcılar'da yaşayan? Yollayacaktın bizi onları. Sen neredesin? Benim 500 bin tane yeğenim var Bağcılar'da diyordu ya Nihat abi. Sen neredesin ya? Allah Allah.
2: Ben Nihat Doğan. Doğum günün kutlu olsun kardeşim.
1: Survivor'da mısın hala? Yok pardon, Survivor'da mısın hala Nihat abi?

Hasan Oğuz demiş ki o kadar yağan yağmurda lastik ayakkabının da bir faydası olmaz elektrik akımına. Üstelik ıslak ayakkabı ile yürümek daha zor olacağı için belki de onun için almıştır eline ayakkabısını insanlar diyor. Hasan abinin söylediği de doğru. Yani o kadar yoğun elektrik akımında belki ayakkabı bile fayda etmeyecek. Ama onun ayakkabıyı eline alışı bir şey anlatıyor. Yani o ayakkabıların yarın lazım olduğunu, başka yedek ayakkabısı olmadığını, ona takıldık. Yani insanlar birazcık da ona takıldı. Tabii ufak su birikintilerinde yalın ayak dolaşmak yani gerek yok ama o büyük sularda tabii bayağı bir dizine kadar su olmuş bazı yerlerde. Beline kadar, boyuna kadar olan yerler var. Orada elektrik akımına hiçbir şey yani o suyun içinde olmamak lazım onun için. Hemen bakalım. İrfancığım eskiden diyorsun işte bu Ayaza dedikleri eskiden ormanlık alandı. Tarım arazilerin olduğu köy yeri olup çok fazla dere yataklarının bulunduğu yerdi. İstanbul'un en önemli su kaynaklarından ve yeşil havzalarından biriydi. Yok edildi. Sonucunu görüyoruz. Eskiden diyor Ayaza dedikleri yer ormanlık alan. Ya buraların mesela sit alanı diye geçip imara açılmaması lazım. Değil mi? Parayı veriyor, birilerini görüyor, oraya açtırıyor yani. Zaten son yıllarda yapılan yapılar yüzünden de oralar patlak verdi. O yapılar yapıldı, muhakkak bir yerin giderini tıkadı. Bir tane yapı yapıldı, orası da bir yerin giderini tıkadı. Tıkadı bugünümüze geldi. Böyle bir günde gelmedik biz buraya yani. Sağ olun Dilber Hanım. Eskiden hayat telaşımız yoktu. Tek derdimiz oyun oynamaktı. Büyüklerimizin işleri bitsin de denize götürsün. Bizi her yer daha yeşil, daha maviydi. Günler upuzundu bize demiş Dilber Ertoy. Doğum günümü de kutlamış Dilber Hanım. Çok teşekkürler. Sağ olun. Efendim bir de haber merkezimize bakalım. Günün son gelişmelerini dinleyelim. Sonra 0549-204-0104... Bugün konumuz eskiden efendim. Bir bakın eskiden ne vardı? Bir muhasebe yapın. Bugün ne var? Haber, reklamlar sonra birlikteliğimize devam. İstediğiniz bir şarkı var mı böyle eskilerden İrfan? Şu şarkı vardı ne dinlerdik dediğiniz onu da yazın bana.

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da okulların yarın da tatil edildiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da yaşanan yağıştan sonra metrekareye düşen yağış miktarının yer yer 272 kilograma kadar ulaştığını ifade etti. Yapılan açıklamada sağanak nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahir Özdemir Göktaş, 15 yaş altına sosyal medya erişiminin olmayacağını, E-Devlet'le yaş doğrulama sisteminin hayata geçireceğini söyledi. 31 Mart 2027'ye kadar bütün hesapların yaş doğrulama sisteminden geçeceği belirtildi. İngiltere'de yapılan bir ankete göre katılımcıların yaklaşık yarısı hiçbir koşulda İngiltere için silahlanıp savaşa katılmayacağını belirtirken, bir saldırı halinde ordunun ülkeyi koruyabileceğine inananların oranı %51 oldu. Japonya'da az miktarda radyoaktif madde sızıntısı tespit edilen reaktörün faaliyetlerinin geçici olarak durdurulacağı bildirildi.
0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 14 derece. Ankara yağmurlu 15, İzmir bulutlu 20, Antalya yağmurlu 24, Trabzon yağmurlu 22 ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 24 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
2: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
3: Çölle bahar havası var.
2: 16 Ekim Eskişehir, Holy Stone. 24 Ekim Malatya, İnönü Üniversitesi Stadyumu. Organizasyon Hobosco. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
4: Reklam.
5: Bonuslu olunur mu?
6: Olunur.
5: Peki bonusu olanla olmayan bir olur mu?
6: Olmaz.
5: Bonuslular. Marketten elektroniğe, giyimden e-ticarete, beyaz eşyadan mobilyaya, yapı marketten seyahate, birçok alışverişinde toplam 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden veya Bonus Flash'tan hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Mutlu yıllar, yataşla mutlu yıllar.
12: Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yastıklar 199.90 TL'den, yorganlar 799.90 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.
13: Yataş'la

0: çift sıfırı arayın, D-Smart'la olun.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
3: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
2: İçtikçe iyi hissedeceksin. Boşkar servis, iyi ki varsın yanımda.
4: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar servis noktalarında.
5: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
6: Bellona, Bellona.
7: Denize çek gönder, denize çek gönder.
1: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

Selda Bağcan istemişiz efendim. Yaşayan efsanemiz. Sağlıklı olsun, uzun ömürlü olsun. Radyo D'den Selda Hanım'a selam olsun. Burası Radyo D efendim, ikinci saatimize geldik. 0549-204-0104'te buluşuyoruz. Konumuz eskiden. Biraz böyle bir eski muhabbetler yapıyoruz. Ama tabii boşuna gelmedim. Şimdi ikinci saatimizde biliyorsunuz her zaman bir hediyeyle karşılıyorum sizi bu. Bugün sizin için ne yaparız, ne yaparız diye düşündük. Efendim son dönemin yeni isimlerinden, parlayan isimlerinden Poizi. 17 Ekim'de şarkılarını söylemeye İzmir'e geliyor. İzmir OZ Venue mü bu? Bilmiyorum, orası galiba İzmir OZ Venue'de. Konseri var 17 Ekim'de sevgili dinleyenler. Tabii biletler bu bilette. Ama bilet kazanmak için kulağınız Radyo D'de. Radyo D'den bilet kazanacaksınız bugün. Evet. Vallahi diğer radyoları bilmem ama Radyo D'den konser bileti kazanmak kolay sevgili dinleyenler. Çünkü burası Radyo D, sizi iyi hissedin diye konsere yolluyor radyomuz. Daha bugün ne yapayım? Kimler istiyor? Bana sesli mesaj atacaklar. 0549-204-0104. Fakat günün konusuyla alakalı attığınız mesajı ilk önce bunu yayınla, sonra bilet istiyorum diye söyleyin ki arada kaynamasın, ne olur. Rica ediyorum. Tamam mı arkadaşlar? 0549-204-0104. Sizi Poizi'ye gönderiyorum bugün. Poizi. Ve Gökhan Özen diyor ki benim için ne yapardın? Senin için konsere yollardım seni. Daha ne yapayım sana?

0: Efendim konumuz eskiden. Hanımefendi diyor ki İrfan eskiden şekersiz hiçbir şey içmezdim. Şimdi sade kahve bile şekerli geliyor. Vay güzel.
1: Abi Şile yolunda Nevzat Demir tesisleri vardır. Beşiktaş'ın çalıştığı yer.
0: Evet canım.
1: Antrenmanlarını, idmanlarını yaptığı yer.
0: Evet canım.
1: Eskiden Nevzat Demir'in orada sürekli trafik olurdu. Sonrasında dediler ki bunun tam karşısında Trabzon Park diye bir yer var. Trabzon Park böyle inanılmaz büyük bir ormanlık alan. Dediler ki biz bu yolu genişletelim. Trabzon Park'ın içinden birazcık alalım. Birazcık hatta ağaç kestiler, yolları genişlettiler. Baktılar ki trafik sorunu çözüldü. Heh, çok güzel dediler. Sonra abi bu Nevzat Demir'in arka tarafına 25-27 katlı dev binalar diktiler. Dediler ki yine trafik var. E sen oraya bina diktin. İnsanlar oraya yerleşti. Doğal olarak evlerini aldılar. Şimdi oraya giden insanların trafiği de Nevzat Demir'in oraya yüklendi. Sonrasında dediler ki burada trafik var, biz yine genişleteceğiz. Tekrar Trabzon Park'tan biraz daha ağaç kesildi. Sonrasında dün orası dev bir havuza dönüştü. Arabalar kapılarına kadar sular altında kaldı.
0: Ya işte bak.
1: Abi sen orada bu suyu emecek toprak bırakmadın ki. O kadar kocaman yerler, o parkın içine de mangallar, şeyler yapmışlar. Kendin pişir, kendin ye mekanları.
0: İşte bak.
1: Bu suyu hangi toprak emecek?
0: Ya.
1: Doğal giderdir ya. Sen doğayla niye bu kadar oynuyorsun ki biz?
0: Zaten doğa işte dün bir cevap verdi bize. Yani bizim söylediğimize, bizim direttiğimize, illa bu olacak dediğimize bir cevap verdi doğa dün. Ya mesela Maslak falan işte Ayaza tarafları eskiden bu kadar yoğun değildi. Sakin olduğu için de birçok önemli stüdyo falan hep oralara kurulur. Televizyon kanalları, birçok stüdyolar. Dün mesela Murat Boz'un mahsur kaldığı yerde çok ünlü bir stüdyo. Yani çok önemli stüdyo, önemli işlerin yapıldığı yer orası. Gördünüz durumu yani... Neden o stüdyoların çevresine yaptılar binaları. O Ayaza'nın yukarı gökdelenleri, İstanbul'un en lüks evleri yapıldı orada, siteleri. Yani dünya paralar. Birçok sanatçımız orada oturuyor falan. Ondan sonra o gökdelenler ne oldu? Aşağıda o Ayaza'nın aşağısında o stüdyoların olduğu yere suyu yani yukarıda emmiyor, direkt aşağı gönderiyor suyu yani. Toprak kalmadığı için yani Gürkan'ın da dediği gibi toprak kalmadığı için oralar tıkandı, sel baskınına yol açtı. Yalnız şeye de üzüldüm dün Murat Boz'a, Demet Özdemir'e işte bu mahsur kaldı haberlerin ardından nasıl yorumlar gördünüz değil mi? Neler yazıyorlar yani. Biri şey demiş, Acun abini ara yatıyla gelsin falan. Acun abini ara yatıyla gelsin yazmış ya biri yani. Bak, hadi seni kurtarsın Acun abin diyor hadi. Ya, vallahi dediler bunu ya. Ya yazıktır, günahtır, ne saçma sapan insanlarız biz ya. Ne kadar kötüyüz değil mi yani. Yani bakarsan Murat Boz da bu ülkede vergisini veriyor. Yani yeri geliyor ülke vatandaşına işte afet olduğunda yardım ediyor. Şu, bir yapıyor yani, ne yapsın Murat'tan ne bekliyoruz ki yani. Onun şarkıcılığını, işte ekranda söylediği iki güzel kelamını isteriz. Adamın kötülüğünü niye istiyorsun ki ya? Demet Özdemir sana ne yaptı yani? Tabii ki de herkes eşit böyle bir afet durumunda. Neredeydi bakayım en son gece saat kaçta çıkmıştı Murat Boz oradan? Bir açar mısın?
2: Saat 4.09 Allah'ın izniyle polis dalga çekilmiş bizi bulunduğumuz yerden çıkarttı. Şu an tahliye olacağımız bölgeye doğru gidiyoruz. Allah sizden razı olsun. Çok emek verdiniz. Birçok insana burada tahliye ettiniz. İyi ki varsınız. Cansınız.
0: Ya. 4 küsür saat olmuş. Anca çıktılar falan. Görüyorsunuz ses tonu, adam korkmuş. Ama hep şey yaptım Murat Boz. Yani mesela ilk kadınları üst kata çıkarmışlar. Ondan sonra oradan hatta tahliyeler yapılırken de ilk kadınları çıkardılar falan. Tatlı tatlı orada. Şey ama biz linçliyoruz falan filan. Bakın yine söylüyorum, dün de söyledim. Herkes eşit. Bütün vatandaşlarımız böyle afet günlerinde. Murat Boz'u osu busu olmuyor ama Yani böyle bir günde de Murat Boz'u niye linçledik biz ya? Sosyal medya çöplüğü böyle bir şey işte efendim. Buyursunlar, hoş geldiniz. Merhabalar.
3: İrfan, iyi yayınlar. Doğum günün kutlu olsun.
0: Sağ ol canım abi.
3: Konuya gelince, eskiden annem vardı ama 5 yıldır kendileri rahmetli oldu, yok hayatımda. Onun anısına senden Coşkun Sabah'tan Anılar şarkısını çalmanı
0: ya
3: istiyorum.
0: Ya canım
3: İyi akşamlar,
0: abi.
3: İyi yayınlar.
0: Tabii ki çok da severim. Yani Coşkun abinin şarkıları ayrıdır bizde. Yıllardır bir şeyler hissettirir. Bakayım şöyle. Evet. Vallahi burada. Vallahi burada. Gör.

Abi ne güzel hatırlattın şarkıyı ya. Sağ ol. Dinleyicimiz diyor ki İrfan, ne yazık ki afet dediğimiz şey fakir ya da zengin olarak ayrım yapmıyor. Her insanın başına gelebilecek olaylar bunlar ama ne yazık ki biz insan olarak o kadar kötüyüz ki artık kimsenin iyi olmasını, kimsenin mutlu olmasını istemiyoruz. İstanbul'a ve herkese geçmiş olsun diyorum demiş. Sağ olun efendim, teşekkürler. Ya yok, dün yani Murat Boz'a bir öncelik sağlanmadı yani. Aman dur, şu vatandaşlarımız kalsın, biz Murat Boz'u kurtaracağız demedi kimse. Dörtte çıktı çocuk oradan. Dün de söyledim yani, herkes eşit böyle bir durumda.

Reklam var efendim. Kimi Poison'in konserine yollayayım. 0549-204-0104. Konumuz eskiden efendim. Eskiden.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Vücudumuzda hormonların salgılanması, vücut sıcaklığının düzenlenmesi gibi birçok süreci kontrol eden biyolojik bir saat vardır. Bu içsel saat, güneşin doğuşuna ve batışına, yani doğal karanlık ve aydınlık döngüsüne göre ayarlanır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Sürücüler acil durum araçlarına yol verirken kavşak ortasında durmamaya dikkat etmelidir. Kavşağın ortasında beklemek trafik akışını tamamen kilitleyebilir. Bu durum acil araçların geçişini zorlaştırır. Güvenli bir noktada durmak en doğru davranıştır.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Radyo Tek.
6: Reklam. Ekim'de çok önemli bir randevumuz var. Meme sağlığı kontrolü, dijital kanal.

0: Sertiz.
1: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
2: Bambim var benim.
3: Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister bir grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası
3: Dünya Katılım var.
5: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
3: Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde, her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası
3: Dünya Katılım var.
6: Umran Oto Ekspertiz.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
8: Hep iyi.

0: gün var.
1: 14-18 Ekim Lizay Çarşı Pazar günlerini kaçırmayın. Lizay.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Lizay. Yılda sadece bir kez gerçekleşen Lizay Çarşı Pazar günleri 14-18 Ekim tarihleri arasında tüm Lizay mağazaları ve online'da. Pırlantadan altına ne ararsan Lizay Çarşı Pazar'da. Kaçırmayın.
3: Reklam.
4: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
5: Sıradaki şarkı telefonun otomatik düzeltmesi yüzünden yanlış anlaşılanlara gelsin.
6: Radyo D. Hayatın içi.

0: şarkı ne güzel geldi ya. İşte boşuna denilmiyor işte ruhun gıdası müziktir diye. Bari değil mi yani, bari ruhumuzu besleyelim, ruhumuzu sağlam sağlıklı tutalım. İyi ki müzik var, Dicle var, güzel sesli. Diclemiz de bir şarkı söylemiş, yollamış. Burası Radyo TV'nin İrfan Aslanhan. Radyo makinesini çalıştırıyoruz efendim. Konser biletimizi tabii veriyoruz. Buyursunlar.
1: Oğuz Veli'deki Poezi konserine bilet istiyorum lütfen.
0: Evet.
1: Kardeşim çok seviyor ve uzun zamandır da konsere gitmiyorum ben. Hı-hı. Onu da götürmek istiyorum. Umarım ben kazanırım. Teşekkür ederim.
0: Şöyle yapalım. Can galiba isim soy isim ve hangi numaraya bilet gidecek, size mi kardeşinize mi? Hemen bir yazarsanız. Dicle'cim ne güzel söylemişsin, yayınlayalım. Anıları bir de Dicle yorumuyla dinleyelim. Dicle'nin de şarkıları var, albümü var. Şarkı yani ben de yayınladım hatta, hatırlarsanız. Bir sesine bakalım şöyle bak.
2: Anılar, anılar şimdi gözümde canlı.

0: helal olsun be, vallahi billahi.
1: Şu an yayınımızı dinleyen şarkıcı, solist dostlarımız, bize iyi gelen şey böyle kötü günlerde, böyle felaket günlerinde sizin o güzel sesiniz, eserleriniz, şarkılarınız, mahrum bırakmayın efendim, yollayınız. Dur biraz sonra Dicle'yi yayına bağlayayım da canlı canlı söyleyin. İstek var mı efendim, Dicle'ye söyletelim. Çalışsın kız, repertuarında yoktur bazı. Sen çalış bugün Dicle'cimi. Sana şarkı söyleteceğim. Vallahi söyleteceğim.
2: İrfan abi selamlar, iyi bayramlar.
1: Teşekkürler.
2: Vallahi abi biz yeni evlendik sayılır, daha birkaç ay oldu.
1: Evet.
2: Yani bizi düğün hediyesi olarak konsere gönderirsen seviniriz vallahi. Tamam. Allah razı olsun deriz.
1: Tamam.
2: Bol bol eğleniriz de senin için de.
1: Hangi şehirdesiniz?
2: Önermezsen de canı sağ olsun abi. Biz seni dinliyoruz, o bize yeter.
1: Ya hayırlı akşamlar, böyle dedin, böyle dedin, kalbimden vurdu. Şimdi dur, diğer dinleyicimizi de bir bağlayalım, verelim bunları biletleri. Ozi Venue'de galiba, değil mi, İzmir'de 17 Ekim'de.

0: Ha tamam, iki kişilik zaten. Tamam, evet, çift kişilik. Pekala. Can takdim ediyorum biletimizi, size hediye ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Eyvallah.
1: Çok mutlu olduk.
0: Ne demek? Ne işle meşgulsün Can İzmir'de?
1: Ben yalıtım işleriyle uğraşıyorum. İzolasyon, su yalıtımı.
0: İzolasyon.
1: İnşaat. Evet, su yalıtımı.
0: Bu yağmurlu günlerde yalıtım yaptırmaya gelenler var mı? İstiyorlar mı?
1: Tabii şimdi zaten susmuyor telefonlar.
0: Eyvah eyvah. Bakar mısın? Sen demiyor musun ilk önce sokağınızın deresine meresine bakın, mazgalınız tıkalı mı ona bakın diye demiyor musun?
1: Biz daha çok çatılarla uğraşırız tabii. Ha, çatı, onlara da bakmak gerekiyor.
0: Ya, ya aslında ona bakmamız lazımmış bizim ya. Vallahi bizim. Pekala Can'cığım, kolaylıklar diliyoruz canım sana.
1: Çok sağlıcakla teşekkür kalsın. Ederim. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar ya. Olsun. Bu arada sevgili dinleyenler, şunu da söylemek lazım. Hani İstanbul'da durum kötü ama yani komşuda Yunanistan'da da aynı durum oldu. Korkunç bir afetle karşı karşıyayız. Yani Allah beterinden saklasın. Yunanistan'da da aynı görüntüler var, videolar var. Az önce gördüm. Tabii bizde rantın boyutu büyük olunca felaket de büyük oluyor efendim. Evet ya, orada bir yer falan tıkanmış yani. Ama bizde rant büyük yani. O yüzden felaket büyük. Merhabalar, hoş geldiniz. Buyursunlar.
2: İrfan Hanım, nasılsın İrfan Hanım?
0: Teşekkürler.
2: İyi akşamlar.
0: Sağ olun.
2: Dönüyorum abi. Bir sesini duyayım dedim. Açtım radyoyu, şimdi aklıma geldin. Her şey yolundadır inşallah.
0: Çok değil.
2: Buralar abi güneşli, hafiften parçalı bulutlu.
0: Neresi
2: ama
0: orası?
2: İnsanın kalbi parçalı bulutlu olmasın kardeşim.
0: Oo, güzel. Kesinlikle insanın kalbi parçalı bulutlu olmasın ya. Halbuki bırak peşimizi uzanalım. İrfan abi, eskiden insanların sözü senetti, güveni kıymetliydi. Şimdi ise Ankara abisine, foşur foşurculara, fonculara, donculara güveniyor milleti. Boran Kaymaz göndermiş efendim. Eskiden radyoda istediğimiz şarkı çalsın diye saatlerce beklerdik. Şimdi tek tuşla açıyoruz ama olmuyor. Biz de İrfan'ı dinliyoruz demiş. İstek şarkı isteyenler var bayağı bir görüyor.
3: İrfan'cığım kolay gelsin.
0: Sağ ol ablacığım, buyursunlar.
3: İrfan'cığım ben konsere gitmek istiyorum. Evimin çok yakınında.
0: Öyle mi?
3: Ben Bornova'dan, Küçük Park'tan Semiha.
0: Evet, Semiha Hanımcığım.
3: İrfan'cığım rica ediyorum, ne olur beni bu konsere gönder.
0: Tabii ki de, tabii ki de. Ekibe iletiyorum Semiha Hanım. Eğer yakın bir tarihte bizden bir konser bileti kazanmadıysanız size de ekip takdim edecektir. Bilginiz olsun. Neresiymiş?
2: İrfan'cığım sen beni kaydet istersen lütfen. Rica ediyorum. Bu arada önümüzdeki hafta bizim kuzen senin ve Aygül Aydın'ın paketlerini gönderiyor kardeşim. Aa. Afiyetle yiyin. Şimdi isim verirsem reklama girecek. Bizim soy isimdeki mamullerimiz geliyor sana.
0: Ha, bir dakika dur ya. Abi soy isim hemen yazar mısınız? Kaydedelim burada. Ekibe söyleyelim.

Efendim biletlerimizi de takdim ettik, ekibe ilettik. İzmir'deki 17 Ekim'deki Poison konserine yolladık dinleyicilerimizi. Efendim İstanbul'un bu resmen afet yaşadığı günden, İstanbul'dan size sesleniyoruz. Artık görüyorsunuz, sular çekildi, bilanço ortaya çıktı. Arabalar oyuncak gibi dün İstanbul'da yüzdü. Evler kağıt gibi sürüklendi. Ama tabii şunu da konuşmamız lazım. Şimdi İstanbul'da sel nedeniyle araçları zarar gören çok sürücüler var. Bak dinleyicimiz de yazmış. Akrabasının arabası, yakınının arabası, komşunusunun arabası. Evi tabii zarar görenler var. Şimdi kaskoları olmasa bile, bakın vatandaşlara bunu söyleyelim, duyurumuzu yapalım. Kaskoları olmasa bile altyapı yetersizliği gerekçesiyle ilgili idareden tazminat talep edebilecekmiş vatandaşlarımız. Bakın bu çok önemli. Şu an yayınımızı dinleyen, arabası zarar gören dinleyicilerimiz, kaskoları olmayan, yani kasko da yapıyoruz. Değil mi? Bir zaman geliyor mesela, biz de yaptırmıyorum artık ya diyorsun, yeter. Bana bir şey olmuyor benim arabama. Ama işte kaskosu olmayanlar, altyapı yetersizliği gerekçesiyle ilgili idareden tazminat talep edebileceksiniz efendim. Şimdi tabii kaskonun sel teminatı bulunanların işte hasar tespitinden sonra 5 gün içinde sigorta şirketlerine bildirmesi gerekiyor. Bu çok önemli. 5 gün içerisinde kaskosu olmayan veya sel teminatı bulunmayan sürücüler hizmet kusuru gerekçesiyle idari yargıya başvurabilirler. Sel sularına maruz kalan araçların çalıştırılmadan çekiciyle servise götürülmesi öneriliyor, söyleniyor. Çok araba var İstanbul'da sevgili dinleyenler. Gerçekten çok araba var. Bunu unutmayalım. Sel hasarlı araçlara uyarımızdır efendim. Reklam var. Reklamlardan sonra geleceğim. Konumuz eskiden efendim. 0549 204 0104. Reklamlardan sonra buradayım. Ama bela bir şarkıyla. Bakın Türk sanat müziği yok mu İrfan demiş dinleyicilerimiz. Çok özel bir ses dinleteceğim size. Bekle reklamlardan sonra.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 15 Ekim Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0.40 değer kaybıyla 12.070 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.41, euro 55.49'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.606, çeyrek altın 11.205 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Bonuslu olunur mu?
3: Olunur.
2: Peki bonusu olanla olmayan bir olur mu?
3: Olmaz.
2: Bonuslular, marketten elektroniğe, giyimden e-ticarete, beyaz eşyadan mobilyaya, yapı marketten seyahate birçok alışverişinde toplam 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden veya Bonus Flash'tan hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: İngiliz Home'da yılın en düşük fiyatı. %100 pamuklu nevresim takımları sadece 1099 lira. Detaylar İngiliz Home mağazaları ve online'da.

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam.net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
5: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
6: Bambim var benim.
7: Böyle bir dünya var.
8: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister bir grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası

0: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde, her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
2: Reklam.
1: Radyo D.
3: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.

0: nefes bir yıl sayılır.
1: İrfan Aslanhan. Türkiye'mizin ne güzel sesleri var değil mi ya? Vallahi billahi. Türk sanat müziğimizin de unutulmaz en güçlü seslerinden Abacı, Muazzez Abacı. Hatta tam adı da Hicran Muazzez Abacı'dır. Göre göre. Tam böyle hicran, vallahi gam, keder ne varsa. Üstüne nurlar yağsın efendim. Bir de Dicle'yi bağlayalım üstüne canlı canlı. Dicle burada mısın, hazır mısın? Ya düşünün, zamanın, memleketin bu güçlü seslerini, bir de şimdiki müzik camiasına bakın. Yani eşsiz benzersiz farklılıklar aslında. Yani anlayan için öyle. O zaman yeteneğe, vücudan, vücuttan gelen o yeteneğe dayalı müzik sektörü şimdi makinanın yeteneğine dayalı bir sektör oldu maalesef.

0: Dicleciğim.
1: Allah. Merhaba.
0: Dicle nasılsın?
1: Teşekkür ederim. İyiyim İrfan'cığım. Sen nasılsın?
0: Teşekkür. Az önce sesin çok güzel geldi bana ya.
1: Ay teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Vallahi dün akşam sahne vardı. Bugün de bayağı bir ders yoğunluğum vardı. Ahmet amcaya döndü ama olsun, idare eder yani.
0: Kız Ahmet amcanın sesine kurban olsunlar. Ne güzel bu ses. Vallahi. Evet.
1: Zaten altoyum. Bir de yorgun olunca bayağı kontra alto oluyorum yani.
0: Sen bir de müzik öğretmenliği mi yapıyorsun Dicle?
1: Tabii, evet, aynen.
0: Oo, nerede?
1: Ben Balıkesir merkezdeyim.
0: Balıkesir merkezde, maşallah.
1: Evet.
0: İşte bakın, Dicle'miz var, memleketin Dicle'si. Müzik öğretmenliği yapıyor, şarkılar yapıyor. Ama millet gidiyor başkasını tıklıyor. Yani bu değerli kızlarımız. Ama o tabii senin de tercihin. Yani müzik öğretmeni olmak, eğitimci olmak. Yani bazı böyle mütevazı tipler var. Çok iyi anlıyorum artık. Bu kadar pespaye dünyanın içinde biz kendi işimizi yapalım. Altın zaten altın, değerini kaybetmez. Bilen ya bilir, gören tabii görür diyorsunuz yani.
1: Öyle öyle tabii, biz bu işi gönülden kalpten yapanlardanız.
0: Değil mi?
1: Yani müzik benim hayatımda kendime bildiğimden beri var. Hı hı. Etrafımdaki herkes tarafından da fark edilir bir yeteneğe sahiptim. Ama evet, tercihler, korkular, ondan sonra hani gerçekten arkanızda sizi %100 koşulsuz şartsız destekleyen birini bulmak çok zor. O yüzden o korkularla beraber de bir yola çıkamıyorsunuz açıkçası. İşte ben zamanında bana gelen şeyleri çok geri teptim. Çünkü hep korktum. Biraz da naif bir yola sahibim.
0: Neyden korkuyordun peki Dicle?
1: Yani şimdiki gibi kolay değildi bazı şeyler. Bizim jenerasyonumuzun olduğu dönemlerde. O yüzden daha çok kişilerle muhatap, insanlarla muhatap olma gibi bir durum vardı. Ben de birazcık naif bir ruha sahibim, duygusalım, kırılganım. Beni incitirler, beni üzerler diye çok korktum açıkçası. O yüzden de yine hayalimdeki bir mesleğe sahibim. Çok şükür öğretmenliği çok seviyorum, çocuklarımı çok seviyorum ama hani sahnede olmak, orada kendini ifade etmek tabii bambaşka bir şey ve keşke daha büyük kitlelere seslenebilsem diye çok zaman düşündüm, hayal de kurdum açıkçası. Ama işte kısmet, ne diyelim.
0: Ya kız açık açık diyor ki arkamda dayım yok diyor yani.
1: Valla ben demedim, siz diyorsunuz.
0: Ya bu yani bu torpil meselesi her yere sirayet etmiş durumda ama bu yeteneğin torpili biraz zor. Tabii evet. Ki de böyle bazı böyle işte hep yıllarca konuşuyoruz ya, bazı yapımcılar kendi sanatçılarını böyle desteklediler. Ondan sonra o dayılardan bahsetmeye çalıştım yani. Hani biraz o dayılardan.
1: Ben anladım, sıkıntı yok.
0: Evet. Ama işte bu yeteneğin torpili yok. Sen ne güzel müzik öğretmenliği yapıyorsun. Dün de sahnem varmış zaten. Balıkesir mi demiştin? Evet. Orada mı yaşıyorsun?
1: Evet evet. Yani evet, Balıkesir merkezde yaşıyorum. Aslında doğma büyüme Ayvalıklıyım ben. Hı-hı. Okul dolayısıyla buraya gelip yerleşmek durumunda kaldım. İşte burada yakın ilçelerde sahne alıyorum. Merkezde sahne alıyorum. Ayvalık'ta sahne alıyorum sıklıkla.
0: Ne güzel işte.
1: Yani orada bir kitlem var. Hani böyle Körfez bölgesi denildiğinde hani artık tanınır bir haldeyim açıkçası. Çok şükür, bin şükür.
0: Evet.
1: O yüzden keyfim de yerinde bu anlamda.
0: Ah güzel. Yağmur var mıydı kız? Orada böyle bizim...
1: Var gibi... var. Olmaz mı? Uçuyor fırtına buraları da. Of. Aman dikkat edin siz kendiniz oralarda.
0: Körfez için de yani Kocaeli ve Sakarya için de yarın okullar tatil. Orası için de önlemler duyuruldu.
1: Yani bizde tatil yok henüz.
0: Balıkesir'de yok, evet. Sakarya ve Kocaeli'nde var. Evet
1: evet, evet, bizde tatil yok. Dişko
0: bugün böyle biraz eskilere gittik. Bak Muazzabacı'yı çaldım. Sen de bize o güzel sesinde bir şey söyleyecek misin?
1: Yani eskilerden şu an aklıma bir şey gelmiyor. Aslında benim hani küçük yaşlardaki eğitimi Türk sanat müziği. Sonra Batı müziği eğitimi aldım, üstüne ekledim. Evet. Ama son zamanlarda dilime dolanan çok güzel bir şarkı var. Biraz güncel bir şarkı ama hani uyarsa...
0: Olsun.
1: Onu söylemeye çalışayım.
0: Ne güzel ya, durup dururken bir baktım Dicle'den bir ses kaydı. Çok ya. Hoşuma gitti. Ve Dicle olunca Radyo D'de bakalım ne söyleyecek.
1: Dicle Çakır bu arada.
0: Ha pardon soy ismini yanlış söyledim. Dicle Çakır.
1: Abi, bunu çok yaşıyorum, hiç problem değil.
0: İyi yaptın, düzelttin. İyi yaptın.
1: İsim benzerdi.
0: Böyle anılmak yanlış olur tabii. Başka bir Dicle de var. Dicle Çakır sevgili evet. dinleyenler. Çok evet. üzülüyorum evet. Dicle'cim senden. Kusura
1: yok
0: bakma.
1: Hiç önemli değil gerçekten. Teşekkür ederim, sağ olun. O zaman bir kublecik söylemeye çalışayım.
0: Tabii ki.

0: mutluluğum değil. Ya,
1: Dicle Çakır.
0: Teşekkür ederim.
2: Ne güzel oldu bak valla, ne kadar güzel karakteristik bir sesim var.
0: Çok ondan teşekkür sonra... ederim. Vallahi ben de çok mutlu oldum. Çok da heyecanlandım.
2: Ya olur mu? Dicle, İstanbul'a geldiğinde de radyoya bekleriz. Sen geldin gerçi değil mi radyoya bizim?
0: Evet evet geldim. Geldim. Ben kanalda TV'de de çekimlerim oldu benim.
2: Evet.
0: İki defa geldim. Çiğdem Hanım'ın evet. programına geldim hatta.
2: Evet evet evet.
0: Sonra sizi çok görmek istedim ama olmadı, uymadı bir türlü.
2: Muhakkak ayarlayalım ama bir dahakine.
0: Valla çok sevinirim. Şimdi bir tanecik böyle bir tane daha şarkı geliyor böyle. Ben kendim yazdım onu. Müziğini de kendim yaptım.
2: Oh.
0: Ondan sonra şimdi işte yapılıyor. Altyapısı yapılıyor. Ne kadar sürer bilmiyorum oluşumu bitimi ama inşallah onu dinletmek nasip olsun sizin yanınıza geldiğimde.
2: Olur. Vallahi süper olur Dicle'cim.
0: Ay çok teşekkür ederim. Bize. O kadar mutlu oldum ki anlatamam.
2: Böyle
0: size.
2: Arabada falan dinlerken de sesinden mahrum bırakma, yolla bize. Tamam mı?
0: Ay zaten okul çıkışı saatine denk geliyor sizin tam başlangıç saatiniz. Evet. Yol boyunca dinliyorum, eve geliyorum, mutfağımda yemeğimi yaparken de dinlemeye devam ediyorum. Mis gibi oluyor. İyi
2: ya,
0: ki varsınız.
2: Dicle Çakır bak, unutmayalım. Diğerini yanlış söyledim. Dicle Çakır.
0: Ay, çok teşekkür ederim İrfan. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Herkese selamlar.
2: Selamlar olsun. Sağ ol. Dicle Çakır.

0: Ve Songül'den beklenen video gelmiş.
1: Biz de burada mı kaldınız?
0: Selam.
2: İşten yeni çıktım.
0: Yeni mi çıktın?
2: Yeni açtım radyoyu. Şarkının arasında hiç konuşmayınca gittin zannettim.
0: Buradayım.
2: Nasıl buldun konuşmadan ya? Hayret.
0: Öpüyorum.

0: Sabah Haber Merkezimiz bekliyor. Semin'e gideceğiz. Semin Yıldırım'dan haberleri dinleyeceğiz. 0549-204-0104 konumuz eskiden vardı. Bu şarkılar eskiden vardı. Haberler, reklamlar geliyoruz.
1: Yeleğimin içinde mavi boncuk mu?
2: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
3: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da okulların yarın da tatil edildiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da yaşanan yağıştan sonra metrekareye düşen yağış miktarının yer yer 272 kilograma kadar ulaştığını ifade etti. Yapılan açıklamada sağanak nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahir Özdemir Göktaş, 15 yaş altına sosyal medya erişiminin olmayacağını, E-Devlet'le yaş doğrulama sisteminin hayata geçireceğini söyledi. 31 Mart 2027'ye kadar bütün hesapların yaş doğrulama sisteminden geçeceği belirtildi. İngiltere'de yapılan bir ankete göre katılımcıların yaklaşık yarısı hiçbir koşulda İngiltere için silahlanıp savaşa katılmayacağını belirtirken, bir saldırı halinde ordunun ülkeyi koruyabileceğine inananların oranı %51 oldu. Japonya'da az miktarda radyoaktif madde sızıntısı tespit edilen reaktörün faaliyetlerinin geçici olarak durdurulacağı bildirildi.
2: Radyo D hava durumu.
3: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 14 derece. Ankara yağmurlu 15, İzmir bulutlu 20, Antalya yağmurlu 24, Trabzon yağmurlu 22 ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 24 derece olarak ölçülüyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Piyasaların 15 Ekim Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0.40 değer kaybıyla 12.070 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.41, euro 55.49'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.606, çeyrek altın 11.205 liradan alıcı buldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Radyo
2: D. Sunay'ın oyunu büyük aşkı geri dönülmez bir noktaya getiriyor.
4: Senin eskisi gibi gelip benim kocam başka bir odada kalamaz demeni bekledim.
5: Gel, gel! Sen başka bir kadınla.
2: Serhat'ın çabası Zeynep'i ikna edebilecek mi?
5: Bir gece önce bana aşık aşık bakıp kal deyip ertesi gün bana boşanma davası açtın.
4: Hayır Zeynep, hayır, ben yapmadım. Senden ayrılmak benim için ölüm gibi bir şey.
5: Mahvettin beni.
2: Güller ve Günahlar yeni bölümüyle cumartesi akşamı saat 20'de Kanal D'de.

0: adımlarla gelin. Promptlar yazılıyor, görseller yapılıyor. Maksimum Genç sana yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerinde %20 indirimle geliyor. Sen de yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerini Maksimum Genç kredi kartınla yap, toplamda 200 TL kazan. Hemen iş cepten iş bankalı ol, bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Civil'de 30. yıl dönümü kampanyası başladı. Kanzo Oyun Parkı 3500, Craft Kenya Travel System bebek arabası 19.500 TL'ye Civil'de.
2: Civil çocuklar için.
3: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister 1 grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası...

0: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde, her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
1: var. Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
2: Bambim var benim.
3: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
4: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Tufan Aslanhan. Yüreğimin kıyısına vurdu minicik bir darbe. Susmalıydım, tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam önünü göremezsin. Herkes unuttu gitti, ben de unuttum her şeyi. Bari, bari sen unutma beni. Sen de
1: unuttum. Burası Radyo D. Bugünkü program da tadından yenmiyor vallahi. Şarkılar. Efendim üçüncü saatimize geldik canlı yayında. 0549-204-0104'te buluşuyoruz. Bu selin ardından daha tabii pazara kadar sürecek ve cumartesi özellikle cumartesiden korkuluyor ve cumartesi uyarıyorlar. Cumartesi de dün gibi olabilir deniliyor. Sizlerden gelen mesajlar var. Az önce kasko muhabbetini konuştuk. Yani kaskosu olmayanlar altyapı yetersizliği gerekçesiyle idareden tazminat talep edebilecekler dedik. Ama şimdi dinleyicimiz de yollamış. Şimdi tüm araçların bu yani binlerce araç hasarlı hale geldi. Özellikle 34 plakalı. Şimdi bu parçalar sökülüp detaylı temizlik ve kurutma yapılarak pas tutmadan elden çıkartılmaya çalışılacak deniliyor. Araç alma aşamasındaki arkadaşları uyarıyoruz diyorlar. Fiyatı normalden ucuz 34 plakalı araç ilanlarına bakarken iki kez dikkatli olun. Ekspertizde sel hasarı konusunu üstüne basa basa sorun ve kontrol ettirin. Mutlaka bağlantı, jack, kablo, izolasyonların arasında, fitil altlarında ve ulaşması çok zor noktalarda su ve çamur kalıntısı muhakkak bulunur. Özellikle dikkat döşeme altlarına ve koltuk renk değişimlerine dikkat edilsin deniliyor. Emniyet kemeri ve tavan döşemesinde de renk değişimi olabilir. Özellikle emniyet kemerini en sonuna kadar çekip kontrol edin. Aracın iç ve dış sigorta kutusunun kapakları hep kapalıdır. Bunların içinde çamur kalıntısı ve nem kokusu varsa araba selde muhakkak sürüklenmiştir diye uyarılar var da. Biliyorsun nelere kaldık yani. Bazı 34 plakalı araçlar fiyatın normalinden daha ucuzsa bir sıkıntılar var demektir deniliyor. Bunu da söyleyelim. Niye ben şimdi bu sel hasarlı araçlar perte çıkmıyor mu? Perte olmuyor mu? Zaten uzun bir süre alır bu araçların işte çekilmesi, tamiri. Çok araç var. Yani 7-8-9 ay sürer diye düşünüyorum. Yani Marmara bölgesinden araç almayı bir iki sene erteleyin deniliyor. Şimdi tabii millet can derdinde ama bunlar da önemli şeyler. Çünkü vatandaşın zararı çok. Bunu yollayan dinleyicimizi de anlıyorum. Pekala. Bakalım mesajlara yayınlamadığım hangi mesajlar var. Şuna bakmamış. Bir bakalım.
2: İrfan.
1: Efendim canım.
2: Eskiden bu şarkıyı ne kadar çok dinliyordum.
1: Hangi şarkı?
2: Gençliğimde. Hala da dinliyorum da. Hı. Ne kadar değerliymiş o günler. Ya. Güzelmiş.
1: Ya.
2: Çok duygulandım. Gözlerim doldu yani.
1: Ah canım benim.
2: Teşekkür ediyorum sana.
1: Bugün vallahi sizlerden de istek geldi böyle. Biraz formatı da değiştirdik. Şarkı listemizi değiştirdik.
3: İrfan.
1: Efendim canım.
3: Hayırlı akşamlar, hayırlı bayramlar.
1: İyi bayramlar efendim.
3: Mutlu yıllar canım.
1: Mutlu yıllar, mutlu yıllar.
3: Kusura bakma, başkasına mesaj atacağım diye sana atmıştım, onu sildim.
1: Ne yazdın bana ya? De.
3: Bu çaldığın parçaları çalacaksan bağımlılık yapar bak bunu. Ya her zaman çal ya da arada sırada çalma kardeş. Yıllara götürdün bizi ya. Allah'a ya. Nece yıllara götürdün. Eskilere götürdün beni.
1: Bak diyor, devamlı çalacaksan çal. Böyle arada çalma. Bizi böyle bir götürüp bir getirme yani. Vallahi bir yatırdık bir kaldırdık bugün ya.
4: Şimdi beni konuşturma.
1: Zafer Bey merhabalar.
4: Abi iyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: İyi akşamlar canım.
4: Abi İstanbul'a çok geçmiş olsun.
1: Sağ olun.
4: Allah bir daha yaşatmasın inşallah. Rabbim bir daha göstermesin. Abi sen eskiden ne güzel canlı yayın açıyordun. Hı. Artık açmıyorsun. Bir de eşim yanımda abi, bir yola çıktık da. Şöyle eşime güzel bir şarkı çalarsan sevinirim.
1: Ya ne çalayım bunu? Bu şarkıyı mı armağan ediyorsun? Gel bizim oralara ortalık karışsın. Kötü niyet yok. Maksat ayağın alışsın diyorum. Ya bu şarkı olmadı da biz sıradaki duygusal şarkıyı, slow şarkıyı armağan edeceğim size. Yok eskiden ülkenin altyapısı çok kötüydü, şimdi daha kötü demiş. Küresel ısınma bu hızla devam eder, bu afetlerin şiddeti artarsa biz eskiyi de mumla ararız İrfan demiş. Doğum gününün arifesi de yağmur bereketiyle geldi diyelim. Şaka bir yana, büyük geçmiş olsun İrfan, İstanbul'la Rabbim beterinden korusun demiş. Şimdiden doğum günü kutlu olsun Mira ve Anelya ile, tabii tüm sevdiklerine sağlıklı, mutlu yaşlar diliyorum demiş. Sağ olun.

0: Hüseyin Bey merhabalar, hoş geldiniz. Buyursunlar.
1: İrfan kardeşim merhaba, Antalya'dan merhabalar. Nasılsınız?
0: Teşekkürler, sağ olun.
1: Tüm İstanbullulara, ülkemize geçmiş olsun. Cenab-ı Allah bir daha böyle afetler göstermesin inşallah. Hoşçakal.
0: Sağ olun, teşekkürler.
2: Eskiden olan şeyler, eskiden parayla olmayan şeylerin değerini şu an daha iyi anladık. Yani hani sevgi, saygı, dürüstlük, insanlık ve insan gibi davranıp insancı düşünme. Artık onlar pek fazla kalmış değil günümüzde. Hani eskiden sen bir komşuluk, yani birine kömür geldiğinde hepimiz taşırdık. Ya da bir kar yağdığında, okullar tatil olduğunda hep beraber dışarı çıkardık. Ya da birbirimize daha düzeyli, daha düzgün konuşurduk. Evet. Şimdi işte Instagram'da, işte Twitter'da ya da Facebook'ta artık doğumlar, ölümler, her şey internetten karşılandığı için bir merhaba demek yerine bir like atmak daha bir normal oldu. Çok eminim ben 3-5 yıl sonra kimse kimseye zaten gitmiyordu ama bayramlar daha bir sanal olacak ve her şey tamamen bitecek gibi geliyor bana.
0: Ya zaten öyle görüntülü konuşup bayram kutluyoruz artık ya. İrfancığım, dere yatağını imara açarsak, binlerce ev, iş yeri, hatta AVM yaptırırsak üstüne, sonra da yağmur yağınca da sel felaketi oldu dersek, bu iş böyle olmaz. Felaket biziz, biz bunu yapıyoruz. Bize bizden başka büyük felaket var mı diyorlar. Ya doğru, yani o işte dere yatağını, işte üstünde ne varsa yıllarca işte yapıyoruz, evini, AVM'sini falan, insanoğlu yapıyor. Yani hani bu felaketi biz aslında kendimiz açıyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Yani ki bizden büyük felaket var mı ya? Biz birbirimizin felaketiyiz ya. Pekala efendim, şöyle yukarı doğru. Denizciğim merhabalar canım benim, hoş geldin.
3: Doldurdum yine sana bu gözleri, söndürdüm yakıp yakıp gidenleri.
0: Ya.
3: Kayboldum, adımı koydular deli. Sen yokken kimse tutamıyor.
0: Ya. Dicle'den sonra... Bak ne yazmış Deniz, İrfancığım biz de söyleriz, al sana demiş. Hem cinsimi tebrik ediyorum, süperdi demiş. Bazı dinleyiciler bayıldılar tabii Dicle'ye de. Çok güzel mesajlar var Dicle'cim senin için. Cansın Dicle, teşekkür ediyoruz. Şimdi hatta bakayım, şurada da bir Dicle sana bir mesaj var. Birsel Hanım yazmış. Ya İrfan ne kadar tatlı, enerjisi güzel bir hemcinsim Dicle Hanım demiş. Birsel yollamış. Ben bu mesajları Dicle'ye ileteyim ya. Evet. Efendim şimdi bir reklam daha var. Reklamlardan sonra 0549-204-0104'te buluşacağız. Yine... Ya bakayım şöyle, kimleri çalmadık? Muazzebacı çaldık. Muazzer So yapalım. Aa, olur. Bakalım hangi sürpriz şarkı biraz sonra.

0: Süper Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerji yatırımını şimdiden yapmak hem kişisel hem de toplumsal açıdan iyi bir geleceğin ön koşuludur. Tasarruflu olmak önce israf etmemek demektir. Siz de enerjinizi güneşten üreterek kendi tasarrufunuzu sağlamış olursunuz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

Bankası İş Bankası. 12-17 yaş arasındaki çocuğunuz için ilk imza bankamatik kartına başvurun. Çocuğunuz ona özel iş ceple harçlığını kendi yönetsin. Üstelik ilk imza bankamatik kartıyla 250 TL ve üzeri alışverişlerinde %50 indirim fırsatından yararlansın. Ayrıntılı bilgi

0: Mart'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yatak, baza ve başlık üçlü setler 15.590 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.
1: Yataşla mutlu uykular.
2: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
3: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister bir grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası.

0: Avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde. Her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası.
1: Dünya Katılım var. Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto ekspertiz.
3: Reklam.
4: Öncelikli yayın.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
7: Sıradaki şarkı 24 saat durmadan reel satan arkadaşına gelsin.
8: Radyo D. Hayatın içinde.

0: Aslan Hanım.
1: Burası Radyo D. Biraz şöyle bir hareketlendik mi? Yahu benim şimdi reklam arasında konuşurken yarın doğum günüm ama yarın uçak İstanbul'dan kalkacak mı, gidecek mi? Ben korkmaya başladım. Tabii uyarılar var. Yarın için kuvvetli yağış uyarısı var. Bugün o kadar kuvvetli bir yağış yoktu. Dün bir sürü seferler biliyorsunuz, rötarlar falan. Yarın ne olacak? En korktuğum şey yağmurlu havada uçağa binmek sevgili. Ben o yağmurlu havanın türbülansını hiç çekemem yarın ya. Vallahi bunu. Ya bir, geçen sene miydi öyle yağmurlu havada? Birçok kişi uçağa binmekten vazgeçti falan. Biz yayına yetişmem lazım hatırlıyorsunuz. Bindim. Ya uçak havada harmandalı oynuyor. Efeler kalktı böyle bir uçak havada. İnanılmazdı yani. Şakır şukur gelmiştim İstanbul'a ya. En korktuğum şey vallahi yağmurlu havada uçağa binmek. Hani şükür şimdiye kadar bir sıkıntı olmadı o kadar şiddetli rüzgara, fırtınaya rağmen. Hava yolları şirketlerimiz önlemlerini ala ala devam ettiler. Ayhan'ım doğum günümü kutlamış bir şarkıyla. Dün ya bu şarkıyı kim söylüyor bulamadık. Yapay zeka ile yapmışlar. Sadece YouTube'da şey var. Böyle bir grup toplanmış şarkıyı söylüyor. Ayhan da o türküyü söylemiş yine bak.
2: Şu dünyada ölüm var var diye sana koşar oldum sar sar diye. Yine delin oldum yar yar diye. Dermanım sendedir sende.
1: Ya teşekkürler.
2: Yine delin oldum yar yar diye. Dermanım sendedir sende. İrfan doğum günü kutlu olsun şimdiden.
1: Ya kardeşim.
2: Yarın yoksun. Mesajımızı gönderelim.
1: Ya kim diyor yokum diye. Yarın sadece bir doğum günü planları vardı arkadaşların. Ben de o plana uyarım diyordum ama yani bu yağmur mağmur uydurmuyor hiçbir şey bana. Yani ne yapacağım bilmiyorum yani. Aman aman aman ya. İrfan bu haberi gördün mü diyor. Yok görmedim. Neymiş o haber? Bakayım şöyle. Yağmur dursun diye köprüde kurban kestiler. Kim yapmış bu? Gerçek mi? Aa evet videosu var. Nerede oluyor bu olay? Allah akıl fikir ver. Tövbe yarabbim. Şimdi ya bu yağmurda getirmişler hayvanı. Şakır şakır yağmur yağıyor. Armutlu'da olmuş efendim. Armutlu'da yağmur dursun diye köprüde kurban kestiler diye bir link gönderdi. Durmadı yani. Öne... Hay kurbanı hayvana eziyete bak ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim ya. Oturup dua edelim sevgili dinleyenler. Yani...

Ver. Bakayım şöyle. Nilay ve İbrahim Sümer bana yarın bir sürpriz hazırlıyorlar. Belki Nilay'ın da haberi yok o gün. Ama ben uçağa binebilecek miyim onu bilmiyorum. Ona bir bakacağız. İbrahim'cim çok teşekkürler. Şu an bakayım...

sıkın yan. Bülent Hanım da yani söylediği zaman insanın ciğeri titriyor yemin ederim. Vallahi. Ne çektik be vallahi yemin ederim. Bu arada Galata Port civarı Kemankeş Caddesi Denizciler Sokak. Tabi burada su baskını nedeniyle yüksek gerilim elektrik tesislerine müdahale edilemiyor. Güvenlik nedeniyle su çekilmeden müdahale imkansız. O yüzden de Cihangir Mahallesi'nden Karaköy'e doğru bu bölgedeki kesintiler olacak. Su çekilene kadar elektrik kesintisi devam edecek diye dinleyicimiz yöne. Bazı yerlerde elektrik kesintisi olacak.

0: ben kasap Serkan.
1: Abi.
0: Nice senelere kardeşim.
1: Eyvallah.
0: Doğum günün kutlu olsun. Güzel insan.
1: Canımsın.
0: Seviyoruz
1: eyvallah.
0: Seni baba.
1: Eyvallah baba. Tarkan geldi Tarkan. Tarkan'ın da böyle şarkıyı yükseltmesi. Hemen Bülent oradan durur mu? Yapıştırıyor nidaları oraya.

0: Alper Gönül selam olsun. Sayın Pelen öpüyorum efendim. Selam olsun. Mesajlar da bugün bayağı bir yoğundu. Sağ olsun.
1: Bodrum da aynı İrfan abim.
0: Bodrum da mı öyle?
1: İnşallah donmayız. Yine bir kafa faaliyeti gerçekleştirip kendimi sürdüreceğim.
0: İbrahim Pelen iyi geldi mi? Bak, video göndermiş. Video. Eyvallah. Mesajlarınız çok güzeldi. Son bölüme doğru artık geleceğim. Ne yapalım? Hareketli mi bitirelim? Şimdi artık böyle bir damar moduna girdik ya artık. Yollar kapalı, damar yolu açıldı. Kendiliğinden açıldı damar yolu bugün. Hiç böyle bir şey planlamıyordu. Pazartesi günü, tamam perşembe gelecek. İşte sel felaketinden sonra program böyle olacak. Ondan sonra hiç böyle tahmin edemiyorduk. Hiç tahmin etmiyorduk. Damar yolu kendiliğinden açıldı bugün efendim. Evet yani ameliyatsız neştersiz girdik bu damara. Ameliyatsız neştersiz. Radyoya doğum günü hediyesi gönderen dinleyicilerimize çok teşekkür ederim. Sağ olun. Radyo D'nin enerjik sesi, namı değer Veletta da yeni yaşın sana kulaklardan silinmeyecek melodiler ve bolca neşe getirsin demiş. İyi ki doğdun. Doğum günü kutlu olsun diyor. Allah sevdiklerinle güzel yıllar, evladınla güzel seneler nasip etsin. Amin diyelim hepimize. Bu hayatta en istediğim şey aman kazasız, belasız, hastalıksız. Şöyle kızımı yani evlenene kadar böyle bir yanında olabileyim, sağlıklı olayım. Vallahi hayatta en çok istediğim şey o. Evlenirken de böyle değil mi, böyle aklımın da yattığı, vicdanımın da yattığı, inşallah birisiyle evlenirse kızcağızım gözüm arkada kalmış. İstediğim o. Peki bir reklam, reklamlardan sonra final için buradayız. Ne yapalım finalde? Ne yapalım finalde? Ne yapalım? 0549 204 0104. Finale doğru gidiyoruz artık Radyo D'de canlı yayınımızda. Final bölümümüz birazdan.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 15 Ekim Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0.40 değer kaybıyla 12.070 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.41, euro 55.49'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.606, çeyrek altın 11.205 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: İlk şarkıdan son şarkıya Aura ile unutulmaz bir gece. Türkçe pop'un yeni nesil gruplarından Aura, ilk albümü Elemental'le 16 Kasım'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde. Biletler Bu Bilet ve Biletix'te. Resmi medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
4: Reklam. Alışveriş listeniz hazırsa maksimumda kazanmaya hazırsınız. Siz de 1-31 Ekim tarihleri arasında İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı marketlerden yapacağınız alışverişlerden 3000 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.

0: ambalajındaki lezzet şimdi yeni ambalajında. 25 Ekim Dünya Makarna Günü kutlu olsun.
1: Oh Pasta Villa.
2: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden.
6: Detaylar petrol ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen o.
7: Pırlanta, altın, çarşı pazar, Lizer'de çarşı pazar, sadece 5 gün var.
8: 14-18 Ekim, Lizay çarşı pazar günlerini kaçırmayın. Lizay.
9: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
8: Lizay. Yılda sadece bir kez gerçekleşen Lizay Çarşı Pazar günleri 14-18 Ekim tarihleri arasında tüm Lizay mağazaları ve online'da. Pırlantadan altına ne ararsan Lizay Çarşı Pazar'da. Kaçırmayın.
10: Reklam.
11: Radyo D.
12: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.

0: Tabii Barış Manço'dan dinlemeyi seviyoruz ama Bülent Ortaçgil Kurtalan Express'le söylemiş efendim.
1: Kalbimde sızı unutmadım seni.
0: Görüyorum yolda trafikte aşıklar dinliyor. Onlardan birisi Nilay ve İbrahim Sümer. Eyvah eyvah, trafik çok fena şu an.
1: Gözlerimde yaş, kalbimde sızı.
0: Yavaştan gidiyorum ben.
1: Unutmadım seni.
0: Vallahi birbirinizi bir an bile unutmayın. Bak Nilay'cığım sana söylüyorum, unutamadım. İbrahim sana.
1: Unutamadım. Ne olur anla beni.
0: İnsan bazen, yani bu bir gerçek, bunun altında başka bir neden aramayın. İlk aşkını bile hatırlar, özler. Yani ilkokulda falan böyle ilk aşık olduğunuz kızımızı düşünsenize. Bazen unutulmaz bazı şeyler. Pekala, Dicle de doğum günü mü kutlamış, sağ olsun canım benim. Efendim Instagram'dan İrfan Boşluk Aslanhan adresimiz. Sizinle orada ara ara takipleşiyoruz. Dün gece de bayağı yazıştık, ettik.

Efendim yarın eğer ki bu hava muhalefeti İstanbul'daki işte özellikle bu uçuşlar iptal olur, bir şey olursa, sıkıntı olursa artık Instagram'dan haber veririm size. Çünkü sıkıntılı bir durum var. Yani uçakların eğer röter yapma durumu olursa ben ne bir yere yetişebilirim. O yüzden sağlıcakla kalın. İrfan Boşluk Aslanhan, unutmayın Instagram'dan. Ben bizi her zaman seviyorum. Beraber olmakla çok keyif alıyorum buradan, işimden daha doğrusu. Beni motive ediyor, beni besliyor, beni zinde tutuyor bu iş. Çocukluğumdan beri de o yüzden bu işten vazgeçmedim. Yani kalmadı biliyorsunuz, birkaç tane elim parmakları kadar yayıncı kaldık. Konuşan, bu formatta program yapan yayıncılar. Şu an yayında olan bütün arkadaşlarımın hepsi bu işi büyük aşkla yapıyorlar. Çünkü bu iş öyle olmazsa, öyle sevilmezse yapılacak bir iş değil. İyi ki varsınız.

Yo valla damar bitirmeyeceğim, hareketli bitireceğim. Yo yo, millet zaten dertli millet artık. Dün biliyorsunuz, dün istediğiniz damarları çaldık falan. Bugün damar yolunu açmayalım artık, yeter yeter yani.

Hepimizin akşamı güzel olsun. Sağ salim, bin sağ salim yine uçaktan demiş. İyi yolculuklar canım benim. Hepimiz sağ salim bir dahaki canlı yayınımızda kavuşalım. Bak temennim bu. Caner abi.

Efendim tekrardan ülkemize geçmiş olsun. Çok üzücü bir gün yaşadık dün ama devam edecek pazara kadar bu yağışlar. Umarım pazartesi hiçbir sıkıntı olmadan sizinle bir yayın yaparız. Yitip giden vefat eden vatandaşlarımız var. Allah rahmet eylesin. Çocuğun ölümü gerçekten de hepimizi çok üzdü. Ama işte bu ölüme yol açan kim varsa, sebepleri neler, kimler sebep oldu? Bence bunları da konuşmak lazım. O yolu kim kazdı, o elektrik kabloları niye oradaydı falan. Önümüzdeki günlerde konuşmamız gereken şeyler. Allah rahmet eylesin, sabır versin ailesine de. Sevgili dinleyenler, Antalya'da bu arada çok yağdı. Dün Antalya'da da vardı. O kale içi yağmur sonrası çok fenaydı. Evet, Antalya'da da inşallah yoğunlaşmaz demiş dinleyicimiz. Evet, dün görmüştüm Antalya'yı da. Geçmişler olsun vatanımızın her köşesine. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Bay bay.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo'da'yı en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo'da. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.

0: Paraf Para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira Paraf Para hediye. Üstelik Paraf Paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde Paraf Para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona,
2: Bellona. Mediamarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Efendim günaydın, good morning. Baksana saça başa benziyorsun ya Raza'ya. Ne siyaset, ne futbol, ne de dinle ilgili konular. Yorum yapmayacak kadar akıllı bir kadın.
2: Senin radyolarını dinliyoruz da hayyoluyoruz.
1: Ay canım benim ya. Radyo dedesin Aygün Aydın'la günaydın efendim. Tüm hızıyla devam ediyor.
0: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Radyo D'de.

0: Erfan Aslanhan.
1: Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ya programda biliyorsunuz her şey var.
2: Arada makara var, ya. Ağlama var, gülme var.
1: Hem vücudunuzun en sıcak saatleri hem de canlı yayının en sıcak saatleri Drive Time efendim.
3: Ben seni Cimer'e şikayet edeceğim.
1: Niye kız?
3: Çok eğlendiriyor, çok eğlendiriyor diye.
1: Sus kız Allah seni.
0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi hafta içi her gün 17'de Radyo D'de.

Radyo'da şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer. Hafız.

hayat kısa, uzun cümleler için. Yalnızlık bir seçim, yalan söylememek için. Hep bir karşılık bekledik, çok hazırdık, hiç sevmedik. Yorulmadık vazgeçmekten.

hasretin acının üstüne. Sığmıyorum dünyaya, dar geliyor. Geceler mi uzadı, bu karanlık ne? Gönlümün bayramları

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

şehirde bir kadın var. Adı bana özel. Adı bana özel. Elleri var küçücük, yüzü ise çiçeklerinden güzel, çiçeklerinden güzel. Kimse bilmez benden başka bir kalbi var kocaman, ama bana özel.

bulutları izler. Kuş olup uçmak, kanat çırpmak, o bulutları geçmek ister, geçmek ister. Yemyeşil çimenlerde çırılçıplak koşmak ister, hep koşmak ister.

çözemezler, çözemezler, çözemezler.

Şimdi o kanatlarını rüzgara açmış. Dur diyemezler, dur diyemezler. Yıldızların arasında o kadar parlak ki onu seçemezler, onu seçemezler. Başka sularda o, başka rüzgarlar arıyor. Neden

asla onu üzemezler. Başka sularda o, başka rüzgarlar arıyor. Onu neden hiç sevemezler?